0: ile sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme fethedilmişti. Müşriklerden 17 kişi ölüm listesindeydi. 6'sı kadındı. Onlar için keskin bir ifade vardı. Kabe'nin örtüsünün altına girseler bile öldürün buyuruyordu. Bu ölüm listesi özellikle ilan ediliyordu. Böyle bir tutumun arka planında ne yatıyordu? Ölüm listesini yayınlamak bir bakıma onların kaçmasını teşvik anlamına geliyordu. Hakikaten asıl amaç öldürmekse, kaçmalarına fırsat vermeden yakalamak suretiyle işleri bitirilebilirdi. Bu işi ilan etmeden mutlak hedefi gerçekleştirici bir yol niçin tercih edilmiyordu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının bütünlüğüne ve savaşlarına baktığımızda öldürmekten uzak duran bir yol izlediğini görüyorduk. Öldürmek tamamen son kareydi, son noktaydı. Sürekli imkan vermek vardı. Sürekli düşünme imkanını sağlamak vardı. Sürekli sulh zeminini gerçekleştirmek vardı. Peygamber Efendimiz açıkça ölüm listesi yayınlıyordu. Belli ki kaçmalarına işaret düşülüyordu. Yol yakınken kaçmalarına imkan veriyordu. Bir de kaçanların peşine düşülmemesinin talimatını veriyordu. Böylece kaçmanın yolunu sonuna kadar açıyordu. Asıl bir yol vardı. Herkesçe bilinen bir yol vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın berrak ve bilinen bir tavrı vardı. Özür dileyene, af dileyene kapılar sonuna kadar açıktı. Evet, ölüm listesi yayınlanıyordu. Ama ölümden önce açık seçik iki yol açılıyordu. Biri kaçmak isteyenler kaçabilirdi. Diğeri alemlere rahmet olana hata ettim, affımı talep ediyorum diyene af yoluydu. Onlar ölüm listesiyle ilan edilmeselerdi, karanlık dünyanın labirentlerinde avara avara dolaşacaklardı. Ola ki hala azgın nefislerinin, karanlık inançlarının çıkmazlarında ömür törpüleyeceklerdi. Liste onları harekete geçiriyordu. Düşünmeye zorluyordu. Bir çıkış yolu işaretliyordu. Bir yol haritası belirliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki suçu affın dışında tutuyordu. Ama yine de bütün af yollarını kapatmıyordu. Bu suçlardan biri yalandı, ikincisi ise iftiraydı. Yalan ve iftira hakikati kuşa çevirmekti. Zihinleri allak bullak etmekti. Ortalığı toz duman etmekti. Yalan ve iftira toplumun fitnenin çamuruna itmekti. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamanın yollarını kapatmaktı. Köşe başlarının haremiler tarafından tutulmasıydı. Toplumları yalana kurban etmekti. Yalanla duvarlar örmekti. Yalanla setler çekmekti. İftirayla işi pekiştirmekti. Artık hakikate yönelişi dumura uğratmaktı. Suçlular listesinde iki sınıf insan ön plana çıkıyordu. Biri iktidar sahipleriydi, diğeri şairlerdi. Özellikle o toplumda medya konumunda olanlar şairlerdi. Şairlerin şiirleri dillerden dillere dolaşırdı. En etkin şairlerin şiirleri Kabe'ye asılırdı. Hasreten en güçlü 7 şairin şiiri uzun süre Kabe'de asılı dururdu. Bu şiirler ezberlenirdi. Nesillerin dillerinden düşmeyen bir kıymet ifade ederdi. Şairler gündemi takip ederlerdi. Gündeme gelen konularda şiirlerini kurşun gibi devreye sokarlardı. Şiirler mi, kurşunlar mı daha etkiliydi? Ya da sineleri hangisi daha çok yaralardı? Bilinen bir şeydi. Sözler zehirli hançerlerden de etkiliydi. Toplumun fitne gibi en büyük çıkmaza sözler mahkum ederdi. Şairin diliyle bir beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni diyordu. Sözler kurşundan ileriydi. Kalplere değen sözler kalpleri delik deşik ediyordu. Kalpleri ilistire çeviriyordu. İnsanın içini kıyık kıyık ediyordu. Şerha şerha ediyordu. İnsanın takatını, dermanı yiyip bitiriyordu. Artık içi çökmüş, içi bitmiş bir insan vardı. Bir insan kalırdı. Dün şairler o toplumda iletişimin en güçlü aracıydı. Toplumu yönlendiriyor, motive ediyor, hatta toplumu istediği kulvara sokuyorlardı. Düşmanın silahıyla silahlanmak gerekiyordu. Güçlü edebiyatçıların karşısına kudretli edebiyatçılar yetiştirmek gerekiyordu. Kalpleri etkileyen romancılara, hikayecilere karşı çok etkin romancılar, hikayeciler yetiştirmek gerekiyordu. Özellikle bütün insanlığı dikkate alan dev filmler yapmak gerekiyordu. Güçlü senaryolar, etkin filmler gerçekleştirmek gerekiyordu. Uluslararası ölçekte tarihçiler, iktisatçılar, sosyologlar, felsefeciler, hukukçular yetiştirmek gerekiyordu. Hayatın hiçbir karesi boşluk kabul etmiyordu. Boş bırakılan alanları birileri hemen dolduruyordu. Ama şairlerin yeri ileri boyuttaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam'ın güçlü şairi Hassan bin Sabit'e, "Ashabım silahla harp ettikleri gibi sen de dilinle savaş," buyuruyordu. Yine bir gün Peygamberler Sultanı öyle buyuruyordu: "Hassan'ın beyitleri düşmana ok darbesinden daha etkilidir." O günün idarecileri şairleri sağ kolları gibi görürlerdi. Gündeme aldıkları konuları onların dillerinden gündeme getirirlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'sinde İslam'ın şairleri için ayrı bir kürsü kurduruyordu. Zaman zaman Abdullah bin Revaha'dan şiir dinlemeler olurdu. Zaman zaman Hazreti Hasan bin Sabit'ten ve diğer güçlü şairlerden şiirler dinlenirdi. Kureyş'in en etkili şairlerindendi. Küfür günlerinde Allah'ın Resulüne ve Allah'ın dinine hicivler yazıyor, çarpıtıyor, küçük düşürücü, alaya alıcı dizeleri dile getiriyordu. Bu etkin şair Abdullah bin Zibagra'ydı. Mekke'nin fethedilişiyle şair Abdullah Mekke'den kaçıyor, Necran'a ulaşıyordu. Artık onun için Mekke günleri bitiyordu. Mekke onun hayatından çıkıyordu. Ama hayat onun düşündüğü gibi akmıyordu. İslam şairi etkin diliyle şair Abdullah'a ilişkin şiir dile getiriyordu. Hazreti Hasan bin Sabit, şair Abdullah'ın kaçışı üzerine bir şiir dillendiriyordu. Şiirinde kalıcı bir azaptan söz ediyordu. Onun bu satırları şair Abdullah'ı ciddi boyutlarda etkiliyordu. Kararını veriyor, Mekke'ye geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor, iman iklimine giriyor, günahlarının bağışlanması için Rahman-ı Rahim'e niyaz etmesini istiyordu. Şair Abdullah dünden bugüne seyrini şiiriyle arz ediyordu. Uyku uyutmadı karışık vesveseler ve kederler. Gece baştan itibaren sabaha kadar karanlık. Ahmet'in beni kınadığı haberi bana ulaştı da sanki sıtmaya tutulmuş bir vaziyette geceledim. Ey süratli develerin sırtında taşıdıklarının en hayırlısı, işlediğim şeylerden dolayı senden özür diliyorum. Zira ben yüzü koyun, şaşkın bir vaziyette sapıklıktaydım. O günlerde bana en sapık işleri yapmamı emrediyordu. Bugün ise Nebi Muhammed'e iman ettim. Kalbim bunu bulamayanlar mahrumdur. Artık düşmanlık bitti, sebepleri de bitti. O ak bir nurdur ve mühürlenmiş bir hatemdir. Şehadet ederim ki senin dinin doğrudur, gerçektir. Sen ise kullar içerisinde yücesin, büyüksün. Allah şehadet eder ki Ahmet seçilmiş biridir. Salihler arasında en öndedir, kerem sahibidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şair Abdullah'a sıcak bir alaka gösteriyor, cübbesini çıkarıp veriyordu. Şair Abdullah İslam'la şerefleniyor ve bundan böyle İslam'ın güçlü şairler arasında yerini alıyordu. İbn Kesir onunla ilgili olarak o İslam'ın en azılı düşmanlarından ve Müslümanlara karşı şiir gücünü en ustaca kullanan şairlerden biriydi. Daha sonra Allahu Teala ona tövbe edip İslam'a dönmeyi ve İslam'ı müdafaa edip ona yardım etmeyi nasip etti diyordu. İmam-ı Kurtubi ise iyi bir şairdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı metheden çok sayıda şiiri mevcuttur. O Müslüman olduktan sonra Müslüman olmadan önce yazmış olduğu şiirlerin hepsini silip atmıştır diye tanımlıyordu. Şairler çok etkindi. Olumlu çizginin şairleri insanlığa hizmet ediyor, insanlığın ufkunu aydınlatıyordu. Şairler çok tehlikeliydi. Sihirli şiirleriyle toplumu bozguna verebilirlerdi. Toplumu fitneye düşürebilirlerdi. Dünkü zamanlarda medyanın merkezinde şairler vardı. Şimdiki zamanlarda ise hayatın merkezinde medya vardı. Ne kadar acıydı. Medya en mazlum bir insanı en zalim olarak gösteriyor ve toplumun belli bir kesimi buna içtenlikle inanabiliyordu. Böylece toplumları parçalayabiliyordu. Ya da en zalim bir insan, en mazlum, en masum bir insan olarak takdim edilebiliyordu. Toplumun belli bir bölümü bunu kabul ediyor ve toplum yine derin bir yarılmaya maruz kalıyordu. Toplumun kendine özgü hayatının ilkeleri olmalıydı. Olup bitenleri inandığı o ilkeler ışığında değerlendirebilmeliydi. Böylece medyanın önünde savrulan bir yaprak olmamalıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Çelya, farkında mısın? Hicaz'a batan ak kuş kanadı kırık. Bir masal dileniyor sıkışmış aralığında baharın. Pabuçlarım eskimiş bilirsin. Ben tutamam kendimi, düşerim. Bu memnu, memnu Açelya. Sana söylüyorum, gözlerim ağrıyor, dokunma. Alır başımı giderim kendimden. Giderim de korkuyorum Açelya. Bu beyaz güvercin nasıl vuruldu düşünsene. Yani biri beyaz, biri Hicaz'dır göz bebeğimin. Şimdi anladım. Asla dokundurtmam. Bu benim rengim. Yine beyaz ve yine memnu Açelya. Hani unutkanım, dişlerim metal, her adresi kolay bulamam. Bazen kaybolurum şehrin sokaklarında. Islanırım sırılsıklam her baharda, kaybedince şemsiyelerimi sık sık. Biraz mecnunum, parmaklarım Hicaz'a batmıştır biraz. Aklım almıyor ama yadırgamıyorum. Pahalı gök mermer komşu kızın düşüne düşmüşse, ben bunlara bir şey demedim Açelya. Demedim, diyemedim. Çünkü çok bedel ödeniyor gözlerine. Bilmiyorsun sen. Bunu da bilmiyorsun. Onca bühtan eski bedenime yakıştırılmıştı ölmeden önce. Nazenin bir İstanbul akşamında, fazladan Hicazkar, ince, narin. Ama ruhum Açelya, ruhum deli işte. Pusatı, yalanı, tuzağı, gözleri, damarı yani. Damarı aşikar, çılgın Açelya. Sonunda elleri kalıyor buralarda bir yerlerde. Kokusu yapışıyor kitaplara. Uzun uzun atılmıyor gülüşleri. Bahardan nemli kelimeleri. Sızlayan yaralı ak kanadı düşüyor apansız göğsüme Açelya. Olmuyor Açelya. Bu ay ışığı çok keskin. Bu kitaplar yetti, ellerin beyaz. Bu geceler asi ve yasak. Akıyor damla damla, sızıp karışıyor kanıma. Yapma dedim, yalvarırım. Kanıma ekmek doğrama, yapma.

ayet inen Kur'an'ın özü ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da, lafız da birer mucize. Nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan? Haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, levh ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz. Değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında, başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında, ebedi yaşayan mucize denmiş. Son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem. Şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem. Yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür. Sanarsın okyanus coşmuş köpürür. Şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu. Dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana. İmrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana. Zebaniler bile dönüp bakamaz. Bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak. Sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar. Günahkar girenler pak olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı. Kılı kırka yaran hakka ayarlı. Onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el. Güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş. Bilerek gerçeği yalan uydurmuş. Kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi? Bak şu şaşkına. Bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini. Kaçar aydınlıktan,
Hastadır gözü, bir türlü gerçeğe inanmaz özü.

Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrünün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız, dostlarla da ayrıldı yollarımız bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar? Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

0: Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken, hiç çağlamadan gizli inen yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sar kubbede bir iz, inler safahatımdaki hüsran bile sessiz.
1: Gönlümüzden gönlümüze, Davet Radyo.

0: Bu defa farkına vardım ki ihtiyarlamışım. Hayatı bir camın ardından gösteren tılsım bozulmuş anlıyorum çıktığım seyahatte. Cihan ve ben değiliz artık eski adette. Mısır ve Suriye pek genç iken hayalimdi. O ülkelerde gezerken kayıtsızım şimdi. Bu gözlerim medeniyetlerin bıraktığını 5-10 yıl önce görür müydü böyle taşlığını? Bugünse yeryüzü hep madde, her ufuk maddi. Demek ki alemin artık göründü serhaddi. Ne Akdeniz'de şafaklar, ne çölde akşamlar, ne görmek istediğim Nil, ne köhne ehramlar, ne Baalbek'te Latin devrinin harabeleri, ne Biblos'un Adonis'ten kalan sihirli yeri, ne portakalları sarkan bu ihtişamlı diyar, ne gül, ne lale, ne zambak, ne muz, ne hurma, ne nar, ne Şam semasını yalelle dolduran şarkı, ne zahlenin üzümünden çekilmiş eski rakı, felekten özlediğim zevki verdiler. Heyhat. Bu hali yaşta değil başta farz eden bir zat diyordu, insana çarmıhta haz verir iman. Dedim ki Hazreti İsa da genç imiş o zaman. Eğer mezarda şafak sökmeyen hızından da ceset çürür ve tahayyül kalırsa insanda, cihan vatandan ibarettir itikadımca. Budur ölümde benim çerçevem muradımca. Vatan şehirleri karşımda her saat bir bir. Fetihler ufku Tekirdağ ve sevdiğim İzmir. Şerefli kubbeler iklimi Marmara ile Boğaz. Üzerlerinde bulutsuz ve bitmeyen bir yaz. Bütün eserlerimiz, halkımız ve askerlerimiz, birer birer görünen anlı şanlı cetlerimiz. İçimde dalgalı tekbiri en güzel dinin, zaman zaman da nevakarı doğsun ötrenin. Ölüm yabancı bir alemde bir gece ise bile, daha yürümde vatan kalsın eski haliyle.
1: ...91.0.

0: Ben size birkaç sevgi gönlümüzden, şiirleri okumak
1: gönlümüze
0: istiyorum.
1: Davet Radyo.
0: Lirika. Yani garami hisseler, şahsi duygular. Saadet değil. Yok yok, sen haklısın. Ey gizli derdim, garezli garezsiz teleplerinde. Sevgimin gözünü neşterliyerdim, belki de olsaydım senin yerinde. Talepler hapsi yerinde düzgün, benden öz hakkını umarsın tamam. Senin haklarını ödemek için ben de öz borcumu unutmalıyım. Bazen bir tepenin burcu önünde dağılır bin dağın yüz yüz dağ hakkı. Bazen yaranmaya hakkı olanın olmuyor dünyada yaşamak hakkı. Hakkını istedin, hakikatte bu. İstek olan yerde her şey doğrulur. Ancak unutma ki bazen de arzu hayatın önünde müttehim olur. Verdiğin kurbanı kaldırıp göğe bedel istiyorsun. Muhabbet mi bu? Muhabbet bu mu? Ne olur bir defa koy terap.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Başımı kaldırınca sofradan ya da yataktan fırlayıp da bakınca dünyaya, karşımda Kudüs, gözleri kan çana evlat acısından. Kudüs'le göz göze geliyorum, yüreğim sancıyor. Ölmeden önce yüzümü bir daha yokluyorum. Ne yazık ki yüzüm yağmurun bittiği yerde başlıyor. Demek ki yüzüm yok Kudüs'le bakışmaya. Şairin dili dolaşır, yüz çizgileri silinmişse utanır yanaklarından. Kudüs'e söyleyecek kelime bulamaz bir şair git gide dalgınlaştığından. Taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti, gerek oğlunu toprağa veren annenin, şehit kardeşi özlem gerek, sevgi gerek Gazi babanın, gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek Kudüs'le beraber.

0: taş atan çocuğun yüreğindeki güç ve metaneti gerek oğlunu toprağa veren annenin. Şehit kardeşe özlem gerek, sevgisi gerek Gazi babanın. Gerçek kardeşlik gerek, insanlık gerek Kudüs'le dertleşmek için. Kudüs tam karşımda. Göğsünde bir hançer. Bu hançer yabancı değil, benim canımı da yakıyor. Hançer önce kendini kanatmış, Yahudi eline geçtiği için ve aralıyor gökyüzünün yağmurlu kapılarını, rüzgarlı pencerelerini. O hançer bugüne dek hep aynı cephede dövüştü türkülerimizle. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş şimdi. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline yenik düşmüş şimdi. Hançer ki hırçın kokulu bir İsrail karanfiline.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlümüze davet radyo.
1: Ucan Mevlana hayranı, derer değil gül-i reyhanı, onun payi türabından. Olursun bülbül-i şeyda, nasıl sermest eder sevda, coşar umman olur peyda, gözün her katı al.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 4. Cüz.

وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

Sevdim seni hep, canlara canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana kurban diye sevdim. Ecram-ı felek, levh-u kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Aşkınla buhurdan gibi tütmede bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicran diye sevdim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, asilere lütfun yüce ferman diye sevdim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara, sevdanı gönül derdine derman diye sevdim. Bülbül de senin bağrı yanık aşık zarın, feryadı bütün

ateşi suzan diye sevdim. Huriler ezelden beri şeydayı cemalin, yanmıştı sana Yusuf'u Kenan diye sevdim. Evladı İyal'den geçerek Ravzan'a geldim. Evsafını methetmede Kur'an diye sevdim. Kıtmirinim ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Alemlere rahmet dedi Rahman diye sevdim. Şeyda kuluna eyle nazar merhametinle. Bir lahza nazar en büyük ihsan diye sevdim.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Yurdunu Allah'a bırak çık yola. Cenge deyip çık ki vatan kurtula. Böyle müyesser mi gaza her kula? Haydi Levent asker, uğurlar ola. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın gitti, yetiş sen de gir. Bak ne diyor ceddi şehidin, işit. Durma git evladım, uğurlar ola. Durma git evladım, açıktır yolun. Cenge sıvansın o bükülmez kolun. Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun. Uğrun açık olsun, uğurlar ola. Yerleri yırtan sel olup taşmalı. Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı. Sendeki coşkunluğa el şaşmalı. Haydi git evladım, uğurlar ola. Yükselerek kuş gibi Balkanlara, öyle satır at ki Kuduz Bulgar'a, bir daha Osmanlı'ya güç sırtara. Git de gel evladım, uğurlar ola. Düşmana çiğnetme bu toprakları, haydi kılıçtan geçir alçakları. Leş gibi yatsın kara bayrakları, kahraman evladım, uğurlar ola. Balkan'ı bildin mi nedir hemşeri, sevgili ecdadının en son yeri. Bir sıla isterdin ha çoktan beri, şimdi tamam vakti, uğurlar ola. Balkan'ın üstünde sızan her pınar, bir yaradır durmadan içten kanar. Hangi taşın kalbini deşsen mezar, gör ne mübarek yer, uğurlar ola. Eş hele bir dağları örten karı, ot değil onlar dedenin saçları. Dinle şehit sesleridir rüzgarı, durma Levent asker, uğurlar ola. Ey vatanın şanlı gaza mevkibi, saldırınız düşmana aslan gibi. İşte hüda yaveriniz hem nebi, haydi gidin, haydi.
2: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
3: Ya Latif, lütfunla tebessüm eder güller. Ya Latif, lütfun ile güler gül yüzler. Ya Latif, letafetinle kullarına

sevsin seni gönüller. Artık kıymetin bilsin. Neşroldukça nurların, naşirlerin sevinsin. Affet bizi üstadım, seni çok seviyoruz. Artık kadrin kıymetin bizler de biliyoruz. Bizler de biliyoruz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Bugün iki hayat kurtuldu.

0: Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicileri, yine bir Nur İklimi programında sizlerle beraberiz. Evet, bugünkü dersimizde Risale-i Nur Külliyatı'ndan Lemalar Mecmuası ikinci lemayı inşallah okuyacağız. Geçen dersimizde birinci lemayı okumuştuk sizlerle beraber. Şimdi de ikinci lema inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ve feyzimizi artırsın inşallah. İkinci lema, Bismillahirrahmanirrahim. İz nâde rabbehu enni messeniyel zurru ve ente erhamur rahimin. Sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerreb hem tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni messeniyel zurru ve ente erhamur rahimin demeliyiz. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hülasası şudur ki, pek çok yara bere içinde, epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azim mükafatını düşünerek, kemali sabırla tahammül edip kalmış. Sonra, yaralarından tevellüd eden kurtlar, kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet ilahiyenin mahalleri olan, kalp ve lisanına iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil belki ubudiyet-i ilahiye için demiş. Ya Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Kemal-i afiyetini ihsan edip envai merhametine mazhar eylemiş. İşte bu lemada 5 nükte var. Birinci nükte, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları, kısacık hayat-ı dünyevisini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayat ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye o hazretten 1000 defa daha ziyade muhtacız. Evet, şimdi belki bunda da iki yön var. Yani mesela bir hastalığa giriftar olduğumuz zaman bir musibet olabilir, bir hastalık olabilir. Birincisi sabırla karşılamak. Yani o mana, o ders çıkıyor. İkincisi sadece Cenab-ı Hak'tan yardım istemek. Nasıl Yunus Aleyhisselam'ın balığa atılıp, denize atılıp balığın karnına girdiği meselesi gibi. Tabi peygamberler işin özünü, selametini, istikametini bildikleri için kime iltica edeceklerini, bir hal geldi mi o hal içerisinde nasıl davranacaklarını, o musibeti nasıl karşılayacaklarını da Cenab-ı Hak onlara ihsan etmiş, lütfetmiş. Onlar biliyorlar zaten. Onlar Cenab-ı Hakk'ın seçilmiş kulları ve bize örnek oluyor. Tabi onlar acı çekiyor, onlar sıkıntılar çekiyor. Ama bu sıkıntı içerisinde, tabi sıkıntıların en büyüğünü de, en dehşetlisini de, en sıkıntılı halini de peygamberler çekmişler. Evvela Eyyub Aleyhisselam yıllarca, yani bir rivayette 7 sene deniliyor, bir rivayette 17 sene gibi bir şey söyleniyor mesela. Uzun bir yıl anlaşılan yara bere içinde epey müddet kalıyor. Hatta ben şöyle okumuştum bir yerde, hanımı diyor sen Allah'ın peygamberisin ey Eyyub, dua etsen de Allah sana şifa verse. Eyyub Aleyhisselam tabi kulluğun farkında, şuurunda olan peygamber olduğu için tabi diyor ki Allah bana bu kadar nimetler verdi, evlat verdi, mal verdi, mülk verdi, ben bunlardan istifade ettim, lezzet aldım. Şimdi Cenab-ı Hak beni imtihan için bir hastalık vermiş de bunu al mı diyeceğim? Nasıl bunu al diyeyim? Diyor. Zaten o kulunu görüyor. Biliyor. Yani Eyyub Aleyhisselam sadece onun maneviyatına, zikrine, ibadetine zarar verdiği zaman dua ediyor. Şifa istiyor. Onun öncesinde istemiyor. Şimdi bu Eyyub Aleyhisselam'ın hali, o mübarek zatın sabır kahramanı Eyyub Aleyhisselam'ın hali, ama ayette geçiyor, Kur'an bunu bize bildirmiş, Cenab-ı Hak bu kıssayı bize anlatmış, ümmete, Habibine ve onun ümmetine bildirmiş, insanlığa bunu bildirmiş. Bize bakan bir veçesi de Bediüzzaman Hazretleri bu şekil anlatıyor. Bu da mana yönünden nefsimize alabileceğimiz bir ders. Bir veçesi birinci nüktede. Yani şimdi iç dışa, dış içe bir çevrilsek diyor. Yani onun hastalıklarının mukabili bizim ruhi, kalbi, batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız var. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyyub'dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Yani şimdi bazen belki okurken de tefekkür etmek gerekiyor. Bazı manaların, kelimelerin anlamını peki alemimize nasıl bir şey bize hissettirdiğini aslında hissetmeye de çalışmak gerek. İşin dehşet yönünü anlamak belki gerek. Çünkü diyor ki her bir günah, işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Bakın bedenimize bir yara olabilir, parmağımızda, elimizde, ayağımızda. Bir yara olabilir, 2-3 yara olabilir. Merhem süreriz, ilaç süreriz, sararız. Ama kalbin, ruhun yarası çok kötü bir şey. Belki elimizdeki, ayağımızdaki, bedenimizdeki yaradan acı çeksek onun mükafatı var. Sabreden, şükreden kullara mükafatlar var. Belki günahlarımızı kefaret oluyor yani. Günahlara kefaret oluyor. Günahı mesela azsa bile onun manevi derecesinin artmasına vesile oluyor. Ebedi hayatında çok mükafatları olacak. Ama kalbin, ruhun yarası çok kötü, çok dehşetli bir şey. Ne diyor devamında? Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayati dünyevesini tehdit ediyordu. Yani bizim de vücudumuza yaralar olsa, hastalıklar olsa bizim kısacık dünya hayatımızı tehdit eder. Bizim, onu da Eyyub Aleyhisselam'ın da, yani 100 senelik yaşamış olsa belki 100 senelik hayatını mahvedecek, 100 sene yaşayamayacak belki. Ama bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. Bizim manevi yaralarımız, kalbimize açılan, ruhumuza açılan yaralar pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye o hazretten 1000 defa daha ziyade muhtaçız. 1000 defa daha ziyade muhtaçız. Eyyub Aleyhisselam o yaralar için bir defa bu münacatı okuduysa, biz kalbimizin, ruhumuzun yaraları için 1000 defa okusak yine az. Hele hele ahir zamandaki bu günahlar içerisindeki bu halimizde, bu şekilde yaşayış, bu tarz hayat-ı içtimaiye belki 100.000 defa okusak yine az. Çünkü ebedi hayat gidiyor, ebedi hayata zararlar veriliyor. En ufak bir dışarıya çıksa bir insan, eline telefonu alsa veyahut, yani her tarafta, her şeyde bizi sarmış günahlar etrafımızı, hele biraz da nefis meyyal ise Allah muhafaza, ebedi hayat mahvoluyor. Kalbe, ruha öyle yaralar açılıyor ki. Böyle dehşetli bir hal içerisindeyiz. Ama böyle dehşetli bir hal içerisindeyiz ama yine Allah'ın rahmeti, Kur'an'ın reçetesi olarak bu ayeti kerimeyi Cenab-ı Hak lütfetmiş, ihsan etmiş, bize yine bir kurtuluş reçetesi sunuyor. Bir rahmet kapısı açıyor. Kurtuluşun olduğunu söylüyor, gösteriyor. Selamet kapısı açıyor bize. Eyyub Aleyhisselam vasıtasıyla. Evet, şimdi gelecek yine aynı mesele. Buradan devam edelim. Bahusus, nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve dilin lisanına ilişmişler, öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzübillah, mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefret kerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Ya mesela kurtlar kalbine, diline ilişmiş Eyyub Aleyhisselam'ın, zikir edememiş. Onun için dua etmiş. Ya Rabbi, benim zikrime ve ibadetime engel oluyor diye dua etmiş. Bizse işte kalbimize, ruhumuza açılan yaralar, batını kalbe ilişip o günahlar, yaralar, vesveseler, şüpheler batını kalbe ilişip imanı zedeler. Kalbin içine, o manevi olan, batın olan maneviyatına ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefret kerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuri imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuri imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılağından, onu görmesinden, bilmesinden çok hicap ettiği zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Allah muhafaza eylesin. İşte bakın, günahda böyle bir yol var. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Utandıracak bir günaha gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılağından çok hicap ettiği zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arz ediyor. Yani o günah işlerken aklına geliyor. Hani melekler bizi görüyor, melekler her yaptığımızı yazıyor. Yani Allah görüyor gibi. Hani biri de bir şey yaparken birinin görmesini istemez ya. Yani insanda, nefiste öyle bir şey var. Hani gizli işleyen bir adam, bir günah gizli işleyen bir adam, başkasının bilmesinden çok hicap ediyor. Yani utanıyor böyle. Bilmesini, görmesini istemiyor kimsenin. O anda aklına melekler geliyor, ruhaniler geliyor. Onların varlığı ona ağır geliyor. Yani melekler seni görüyor diye alemine gelince, bir dese ki mesela, ya ben görmediğim şeye inanmam ya. Melek yani var mı ki? Gözden görme şeye inanmam dese, he ya doğru. Yani bak, melekler yok yani. Yazda öyle bir şey yoktur ya. Yani gözle görülmeyen bir şeye ben niye inanayım diye, yani onu delil gibi kabul etmeye başlar nefis. Yani aslında var, inanıyor ama o günahtan dolayı onun varlığını kabul etmemeye başlıyor. Yani onu görmesin kimse, bilmesin kimse diye haşa ve kella meleklerin varlığını inkara doğru gider. Birisinden böyle bir duysa bir şey ufak, halbuki o delil de değil, kesin bir delil de değil, bir şüphe. Hani gözümle gördüğüm şeye, görmediğim şeye niye inanayım? Hani nerede o varlıklar, var mı ki? Varsa biz niye görmüyoruz? Böyle bir şey yoktur. İnanmayın ya böyle şeylere. Hangi asırda yaşıyoruz, hangi zamanda yaşıyoruz gibi şeyler söyleniyor ya. Ha, bunu gördü mü? Aslında inanç vardı. Fakat günahtan dolayı birilerinin bilmesi ona ağır geldiğinden hemen inkara yapışıyor. Allah muhafaza. İşte her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var dediği bir kısmı bu. Bir de ne varmış? Hem mesela cehennem azabını intihac eden büyük bir günahı işleyen bir adam. Cehennem azabını intihac eden, yani cehennem azabını netice veren büyük bir günah işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Yani bir günah, büyük bir günah işliyor ama biliyor ki cehennem de var. O tehditler aklına geliyor, duyuyor. Yani ayeti dinlemiş bir yerde veya bir hoca anlatmış, dinlemiş veya almış, okumuş yani bir şekilde. Yani bunu biliyor bir şekilde. Anneden babadan duymuş, sağdan soldan duymuş, biliyor. Hocaya gitmiş, hocadan, camiden mesela öğrenmiş. Yani cehennem azabını, cehennemin böyle günah işleyenlere karşı tehdidatını işittikçe, eğer diyor istiğfar ile ona karşı siper almazsa, günah işliyor ama istiğfar etmiyor. İşte siperdir. O günah aslında cehenneme karşı günahtan sonraki o istiğfar halimiz, istiğfar etmemiz cehennemin tehdidatına, cehenneme karşı bir siper. Eğer bunu almazsa diyor, siper almazsa bütün ruhuyla cehennemin ademini, olmadığını, yok olduğunu arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Cehennemin inkarına, yani hani ya böyle bir cehennem var mı ki? İşte kim gitmiş gelmiş ya, öyle bir şey var mı ki? Yani olmayan, yani deminki de gözümle görmedim ben. Yok öyle bir şey, kim gitmiş gelmiş görmüş böyle bir şey falan filan, böyle şeyler, söylentiler oldu mu? Orada cehennemin olmadığını kabul ediyor. Allah muhafaza, o şüpheyle İslam'dan, dinden, imandan çıkıp küfre girmiş oluyor. Ne oluyor o zaman? Ebedi hayat gidiyor. Bak, o günah ebedi hayatın gitmesine vesile oldu. Sebep oldu. Bak, o günah. İşte bir günah, insan günahı hafif görmemeli. Günahı basit görmemeli. Evet, beşeriz, şaşarız, günah işleriz belki ama o günahtan hemen sonra istiğfar etmeli, tövbe etmeli, yalvarmalı, af dilemeli. cehennemin ateşinden, azabından Allah'a sığınmalı, ağlamalı, sızlamalı. Yani bunlar olursa o zaman insan kurtuluşa eriyor. Ama günahı işledi, serbest, hiç böyle bir şey yokmuş gibi. Sonra da birinden de böyle küçük bir gevezelik dinledi böyle. Ya cehennem var mı ki? Öyle bir yok, kim gitmiş gelmiş falan. He, yoktur cehennem ya. Yani niye biz kendimizi böyle korkutuyoruz deyip nefis ondan yol buluyor ve cehennemi inkar ediyor. Ahireti inkar ediyor. Ve hem dünyasını azap ediyor hem de ahiretini azap içinde geçirecek. Allah muhafaza etsin. Evet. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, Sultan-ı Ezel ve Ebed'in mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı. Ve bu arzudan bir manevi adavet-i ilahi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücud-u ilahiye dair, Allah'ın varlığına dair kalbe gelse, kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. Yani bir düşünüyor ki, duyuyor ki Allah namazı farz etmiş. Namaz farz. Yani oruç farz. Yani yapmak istemiyor ya nefis. Kılmak istemiyor. Yani o vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın nasıl bir amirinde, bir iş yerinde bir amiri kendisine bir vazife söylese, vazifeyi yapmasa o amirin ona kızmasından, tekdirinden nasıl böyle müteessir oluyor insan? İşte Allah-u Teala da Sultan-ı Ezel ve Ebed'in mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik. Allah mükerreren mesela farzları bize emretmiş. Emrettiği ibadetler olmuş mesela. Farzlar, en önemlisi tabii önde gelen namaz, oruç. Yani şimdi bunu yapmadığı için, yapmadığından nefsinde tembellik gösteriyor. Nefis kılmak istemiyor. Nasıl amirinden böyle söz işitip de müteessir olur, üzülüyor, ondan böyle tesirleniyor. İşte büyük bir sıkıntı veriyor. Yani farzında yaptığı tembellik de büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, hani o sıkıntıyı çektiği için keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı. Yani Allah bize niye emretmiş ya bunu? Ya Allah'a ne ihtiyacı var ki bize namaz emrediyor? Yani ne güzel yaşıyoruz, gidiyoruz yani böyle. Ya namaz da ne ki? Niye emretmiş ki bunu yani? Bak nefis hemen böyle o çektiği sıkıntıdan dolayı, hani biliyor ki bir şey var, bir emir var ama yapmıyor, yapmadığından da bir sıkıntı çekiyor ama böyle arzu etmeye başlıyor sonra. Ya bu ibadet de olmasaydı ya. Niye Allah farz etmiş bunu ki? Diyor. Ve bu arzudan bir manevi adavet-i ilahiyeyi, yani Allah'a karşı bir düşmanlığı işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücud-i ilahiye, varlığın varlığına dair kalbe gelse, kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder, büyük bir helaket kapısı ona açılır. Hani böyle ona karşı bir düşmanlık beslemeye başlar, sonra biri der ki, İşte ya Allah yok ya, haşa ve kella. Yani hani Allah her şey kendi kendine olmuş, tesadüfen olmuş, bak sebepler yapmış. Ya her şeyi din işini Allah'a karıştırmayın. Allah yani böyle deyince, evet ya Allah yok yani, doğru. Oh be, ben rahatlayayım demek istiyor. Ama rahatlayamıyor tabii. Onun da ayrı bir musibetleri var. Onu başka yerde üstad anlatıyor. Ama ne oluyor? İşin dehşetli tarafı işte, bakın bu günah ve farzı yapmaması Allah'ı inkara sebep oluyor. Hem dünya hayatını mahvediyor, azabı içinde geçirecek, hem de ebedi hayatı azap içinde olacak, mahvediyor. O bedbaht bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazifi ubudiyetten gelmeye mukabil inkarda milyonlar ile o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder ve hakeza bu üç misale kıyas edilsin ki berra'na ala gulubihim sırrı anlaşılsın. Evet, berra'na ala gulubihim sırrı anlaşılsın dedi. Yani kazandıkları günahlar diyor, kalplerini kaplayıp karartmıştır. Evet. Evet, muhterem dinleyicilerimiz, şimdi farklı bir yerde bununla atıfta bulunmak istiyorum. Burada şimdi ikinci nükteye geçiyor. İkinci nüktede de farklı manalar var tabii bu ayetin. Vaktimiz olursa ikinci nükteden de biraz okuyacağız ama burada başka bir yerde şöyle bir şey diyor. Evet, kainatta hiçbir zişur, kainatın bütün eczası kadar şahitleri bulunan Halık-ı Zülcelal'i inkar edemez. Etse bütün kainat onu tekzip edeceği için susar. Lakayt kalır. Fakat ona iman etmek, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi o Halık'ı sıfatları ile, isimleri ile umum kainatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa, evet ne dedi? Ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Yani bir insan günah, insanız, beşeriz, şaşarız, günah işleyebiliriz. Günahtan sonraki halimiz önemli. Evet, günah işlememek önemli ama günahtan sonraki halimiz çok çok önemli. Yani tövbe istiğfar etmek. Günah işleyenlerinizin en hayırlısı diyor. Günahı işledikten sonra tövbe istiğfarda bulunandır. Yani o zaman kendimizde imanımızın olduğunu gösteriyormuş. Bakın ne dedi burada? Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Yani şimdi insan günah işledi, tövbe etmedi. Günah işledi, tövbe etmedi. Biraz önceki saydıkları işte melekleri inkar, cehennemi inkar, ahireti inkar, Allah'ı inkar ve Allah'a düşmanlık gibi şeyler, küfre gidecek şeylere yol açıyor. Ama tövbe istiğfar etse bu yollar kapanıyor. Aynı zamanda kalbi de mühürlenmemiş oluyor. Berran ala gulubihim. Yani kalp o kadar katılaşıyor, kararıyor ki imana yer kalmıyor neredeyse. Yani o şekilde Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Ahir zamanda yaşıyoruz. Her türlü günahın olduğu bir zamanda, dehşetli bir zamanda. Yani fitnelerin, günahların, yani o kadar bütün günahlar var ki bu asırda. Bütün asırlarda yapılan günahların toplamı bu asırda var. Böyle dehşetli bir zamandayız. Ama bakın, yani elhamdülillah Cenab-ı Hak böyle bir asırda bizi dünyaya göndermiş ama kurtuluş yollarını da bize göstermiş. Yani kurtuluş her şeyden. Yani aman ha aman ümitsiz olmayalım. Hep ümit var olacağız. Çünkü kurtuluş yolu var. Ahir zamanda mesela diyor ki bu günahların çok olduğu bir zamanda insan birçok salih amele muvaffak olamasa da yani farzlarını yapan, kebireyi büyük günah işlemeyen kurtulur diyor. Bir de şöyle bir avantaj var. Günahlar çok olduğu için her bir günahtan sakındığında bir haramı haramın terki vaciptir diyor. Bir vacip ise çok sünnetlere mukabil sevabı var diyor. Bir ameli yapmakla belki insan şey yapamayabilir. Yani yapmaya belki böyle gücü yetmez veya da yapamaz. Ama sadece günahtan çekinmekle çok salih ameller işlemiş hükmünde oluyor. Çünkü emir dinliyor. emir dinlemek de, yani o harama girme, günaha girme emrini dinlemek de salih amel sayılıyor diyor bir yerde. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Günaha düşersek, yanlışa düşersek de tövbe istiğfar edip affedilmiş, af dilemek ve affedilen kullarından etsin bizleri inşallah. Evet, şu ikinci nükteden de birazcık okuyup bitirelim inşallah. İkinci nükte, 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihle hakları yoktur. Evet, bu da Eyüp Aleyhisselam'ın bu halinden, bu dersinden, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu kıssadan alınan dersin diğer bir vecih. Birinci vecih anlattığımız, biraz önceki anlatıldığı gibiydi. İkinci nüktede de bir insanın gerçekten bedeninde hastalık, bir rahatsızlık, yara, bir musibete uğradığı zaman nasıl davranmalı, nasıl hareket etmeli? Eyüp Aleyhisselam'ın hayatı da bize örnek olmuş o noktadan. Evet, sır kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya, şikayete üç vecih ile hakları yoktur. Birinci vecih, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını, elbisesini sanatına mazhar ediyor. İnsana bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tayir eder, muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Melkil mülki yetesarrafu fi mülkihi keyfe eşe. Yani mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Evet, birinci vecih noktasından şekvaya hakkı yokmuş. İkinci vecih, hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Yani safileşir, temizlenir, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Hayatın vazifesini yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayrı mahz olan vücuttan ziyade şerri mahz olan Adem'e yakındır ve ona gider. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat. Yani tek düze bir hayat diyor ya, monoton bir hayat, tek düze bir hayat. Yani böyle sürekli aynı şeyleri yapıyor. Hiç hayatında bir değişiklik yok. O en ufak bir sıkıntı görmüyor, rahatsızlık görmüyor, hastalık görmüyor. Yeknesak tek düze bir hayat, istirahat döşeğindeki hayat, hayrı mahz olan, mutlak hayır, her şeyle hayır olan vücuttan, varlıktan ziyade şer mahz olan Adem'e yakındır, yokluğa yakındır ve ona gider. Yani bir insan yaşamamış gibi olur yani. Adem'e gider dedi. Bir insan yaşıyor ama yaşamamış gibi. Neden? Çünkü hayatında bir iniş çıkış yok yani. Bir hareket yok. Üçüncü vecih, şu dar-ı dünya meydanı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Elhamdülillah. İnsan şu manayı anlayınca gerçekten birçok aslında rahatsızlığı, sıkıntı aldığı çok şey de gidiyor. Neden? Çünkü kul olduğunu, dünyaya niçin geldiğini, maksat ve gayenin ne olduğunu anlıyor. Şu dar dünya neymiş? Şu dar dünya meydanı imtihandır. İmtihan meydanıdır ve dar hizmettir. Hizmet yeridir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Allah aşkına şimdi dünyadaki insanlar ve bizim memleketimizdeki insanlar, Müslümanlar niçin uğraşıyor? Hep daha rahat olalım, daha iyi yaşayalım, daha mutlu olalım, daha zevk alalım, daha çok lezzet alalım, daha çok keyif edelim diye çalışmıyor mu? Ama bu dünyanın bu haline, bizim bu yaratılışımıza zıt değil mi bu hal? Zıt. Evet, zıt. Değil mi? Neden? Bak burada anlatıyor işte. Biz hep lezzet almak için çalışıyoruz ya. Hep böyle daha keyif almak, daha rahat olmak. Aslında bir nevi boşa kürek sallıyoruz. Rahat halbuki çalışmakta, rahat ibadette, rahat Allah'ın huzurunda olduğunu her an hissetmekte. Yani dünyanın iniş çıkışlarında insan daha huzurlu oluyor. Biraz eziyet gördüğü zaman daha huzurlu oluyor. biraz hastalık çektiği zaman daha huzurlu. Mesela şöyle düşünelim, en basitinden. Mesela bir insan var, iki insan var. Biri çalışıyor, sabah kalkıyor evinden erkenden, namazını kılıyor, sabah namazını kıldı. Mesela sonra kahvaltısını yaptı, işine gitti, çalıştı akşama kadar, yoruldu, akşam geldi evine. Ne kadar rahat olur değil mi insan? Yani evine geldi, huzurla oturuyor, yorulmuş, yemeğini yiyor, namazını kılıyor, çayını içiyor, çocuklarıyla, hanımıyla sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Ve ders varsa, sohbeti varsa gidiyor, sohbetine gidip geliyor. Ne kadar rahattır değil mi bu insan? Ama bir de şöyle bir insan düşünelim. Sabah namazına kalkmadı. Yattı. Öğleye doğru kalktı. Bir şeyler yedi, atıştırdı. Ofladı, pufladı, sağa gitti, sola gitti. Sonra akşam oldu. Veya kimisi gider kahvede oturur mesela. Geldi, oturdu, yattı, kalktı, akşam oldu. Şimdi Allah aşkına akşam yemeği yiyecek, yani çay içecek. Şimdi çalışan adamın yorulup gelip o istirahat halinde evinde yemek yemesi, çay içmesi, çocuklarıyla, hanımıyla muhabbet, sohbet etmesi mi daha lezzetli? Yoksa sabahtan akşama kadar evde olup ve hiçbir iş yapmayıp diyelim mesela, evden çıkadabilir insan, gider oturur işte, parkta oturur, kahvede oturur. Yorulmadı, bir işlerle meşgul olmadı, geldi. Nasıl lezzet alacak bu adam? Ruhu sıkıntılarla dolu olur. Yani en basitinden, yani bakın en basitinden. Genel manada dünyayı düşünsek dünya da böyle. Üstad bir yerde şey diyor, sizler için rahat meşakkatedir diyor. Meşakkattedir. Yani zorluklarda, sıkıntılarda. Yani insan ne kadar zorluklara katlanır, çalışır, çabalar, gayret ederse o kadar rahat oluyor. Ne dedi? Şu dar-ı dünya meydanı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem dar-ı hizmettir ve mahalli ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil, şikayet değil, şükretmek gerektir. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle, musibetzede zaafını ve aczini hissedip, Rabbi Rahim'ine itica-kerane teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp, halis bir ubudiyet yapar. Ve ubudiyete riya giremez. Bu ubudiyete riya giremez. Halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi, onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Evet, yani hastalık, musibet gibi şeylerle insan karşılaştığı zaman demek ki ona sabreder, şükrederse onun da ayrı bir lezzeti varmış. Ayrı bir mükafatı var. Hem dünyada hem ahirette lezzeti ve mükafatı olacak. Cenab-ı Hak yaratılış gayesini unutmayan kullarından etsin bizleri. Dünyanın mahiyetinin, hakikatinin farkında olanlardan etsin. Dünyaya niçin geldiğimizin, dünyadaki amacımızın, gayemizin şuurunda olup, ona göre çalışıp, ona göre amel etmek, fiilleri işlemek, hal ve davranışlarda bulunmak bizlere lütfetsin. Kendi rızasından, imandan ve sünnet-i seniyeden bizleri ayırmasın. Evet, muhterem dinleyicilerimiz, bir Nur İklimi programının daha sonuna geldik. Allah izin verirse bu ikinci lemanın diğer nüktelerini başka bir derste okuyabiliriz inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
4: Özbalboya günün sözünü sunar.

0: İnsanların evveli bir damla su, sonu ise toprak olmaktır. Asıllarındaki bir şeyle övünenler ancak su ve toprakla övünmektedirler. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
و اول کلام فی الارض

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey gece ve gündüzü çeviren, ey karanlıkları ve nuru yaratan, ey gölge, serinlik ve sıcak havaları oluşturan, ey güneş ve ayı musahhar eden, ey ölüm ve hayatı kurtaran, ey kanuni yaratma ve olağanüstü emirler kendisinin olan, yani bütün zıtların sahibi olan, ey eş ve evlat edinmeyen, onlara ihtiyacı olmayan, ey mülk ve idarede şerik ve ortağı olmayan, ey acz ve zilletten dolayı yakın ve yardımcıya muhtaç olmayan, ey bütün havl ve kuvvet yalnız onun elinde olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men ya'lemu muradel muridin, ya men yemliku havâ.

0: Ey kendisini arzulayanların muradını bilen, ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, ey üzüntüsünden kendisinden geçenlerin inlemelerini işiten, ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, ey suskunların kalplerinden geçenleri bilen, ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören, ey tevbekârların özrünü kabul eden, ey fesatçıların işini düzeltmeyen, ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen, ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

Ey bekası daim olan, ey hataları bağışlayan, ey duaları işiten, ey ihsanı geniş olan, ey gökleri yükselten, ey belaları defeden, ey medhü senası büyük olan, ey varlığının parıltısı kadim olan, ey vefası çok olan, ey mükafatı şerefli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve es'eluke bi

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey çok affeden Gaffar, ey bütün ayıpları örten Settar, ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar, ey istediğini zorla yaptıran Cebbar, ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar, ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak, ey her şeyi hikmetle açan Fettah, ey her şeyi çok iyi bilen Allah'ım, ey bol bol veren Vehhab, ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Allah'ım.
1: Ey beni yaratan, şekil ve düzen veren, ey bana rızık veren, beni terbiye eden, bana sahip çıkan, ey beni yediren, içiren, ey beni kendisine yaklaştıran, ey beni koruyan, kötülüklere karşı engel olan, ey ihtiyaçlarımı temin ederek beni kollayan, ey bana yol göstererek beni muvaffak eden, ey beni zengin ederek bana izzet veren, ey beni yaşatıp öldüren, ey bana sığınak temin eden, bana huzur ve sükun veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men yuhikkul hakka bi kelimatih, ya men la muakkibe li hukmih.

0: Allah'ım.
1: Ey sözleriyle hak ve hakikati gerçekleştiren, ey verdiği hüküm için itiraz edici olmayan, ey kaza ve kaderi için reddedici olmayan, ey insan ile kalbi arasına giren, ey kullarının tevbe ve pişmanlığını kabul eden, ey onun izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, ey gökler kendi eliyle dürülmüş olan, ey kimin yolunu şaşırdığını en iyi bilen, ey melaike gök ve bulutun korkularından kendisini hamd ile tesbih ettiği, ey rüzgarları rahmetinin öncüsü ve müjdeleyicisi olarak gönderen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey yeri beşik kılan, ey dağları kazık yapan, ey güneşi kainat sarayına bir lamba kılan, ey ayı nur, başka yerden nurunu alıp yansıtıcı kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü geçim kaynağı kılan, ey uykuları istirahat yapan, ey göğü bir bina gibi inşa eden, ey eşyaları çift yaratan, ey ateşi kainatın geleceği için gözetleyici kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey gerçek şefaat sahibi, ey gizli açık her sesi işiten, ey istediğini yükselten, ey istediğini engelleyen, ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan, ey hesabı en süratli bir şekilde gören, ey sevdiklerini cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen, ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan, ey sonsuz kudret sahibi olan, ey her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya hayyu kable kulli hayy. Ya hayyu ba'de kulli hayy. Ya hayyüllezî la yushbihuhu şey. Ya hayyüllezî leyse kemithlihi hayy. يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey hayatı ezeli olan, ey hayatı ebedi olan, ey hayatına hiçbir hayatın benzemediği, ey hayatının örneği olmayan, ey hayatında hiçbir başka hayat ile ortak olmayan, ey hayatında başka hayatlara muhtaç olmayan, ey bütün canlıları öldüren hayatlar ve diri olan, ölümü yaratan, bir nesli öldürüp düzen içinde yeni bir nesli dirilten, ey bütün hayatların kaynağı olan, onları rızık ile devam ettiren, ey ölülere ve ölü şeylere hayat veren, ey ölüm kendisine arız olmayan hay, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey unutulmayan zikir kendisinin olan, ey sönmeyen nur kendisinin olan, ey sonsuz hamd ve senalar onun olan, ey değişmeyen evsaf ve haller onun olan, ey sayılmayacak kadar çok nimetler sahibi olan, ey yıkılmayacak mülk ve idarenin sahibi olan, ey bilinmez büyüklük ve celal sahibi olan, ey geri çevrilmez kaza ve kader sahibi olan, ey değişmez sıfatlar sahibi olan, ey idrak ve ihata edilmeyecek kadar çok kemal ve olgunluk sahibi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: الأرض.
1: Ey bütün alemlerin sahibi, terbiye edicisi kendisi olan, ey din, haşir, hesap ve ceza gününün sahip ve maliki kendisi olan, ey sabredenleri seven, onları destekleyen, ey tevbekarları seven, onları kendine çeken, ey temizlenenleri seven, onların dünyalarında tecelli eden, ey muhsin ve iyilik yapanları seven, mükafatlarını kat kat veren, ey en iyi şekilde yardım eden, bütün yardımların asıl sebebi kendisi olan, ey işleri ve zıtları en iyi şekilde hallü fasl eden, çözen, ey fiil ve ibadetlerin karşılığını en iyi kendisi veren, ey müfsitleri en iyi bilen, tanıyan, şerlerine engel olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve yalvarıyorum. Ey yaratmaya başlayan, ey yarattığı modeli tekrarlayan, dünyada ve ahirette de. Ey koruyan, kollayan, kaybetmeyen, ey her şeyi kuşatan, bilen, idare eden, ey bütün mevcudat tarafından övülen, ey mecd ve şerefi her şeyden yüce olan, ey mevcudata muhtaç oldukları enerji ve kuvveti veren, ey varlıkları önlerindeki engel ve badirelerden kurtaran, ey aziz eden, izzet ve üstünlük kendisinden olan, ey zelil eden ve sebeplerini yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: İstanbul.
1: Ey zıt ve karşıtı olmayan bir, ey eş ve benzeri olmayan fert, ey ayıp ve eksiği olmayan Samet, ey çifti olmayan tek, ey yardımcısı olmayan Rab ve terbiye edici, ey asla fakir ve muhtaç olmayan gani, ey arşından indirilmeyen sultan, ey aczinden memurlar edinmeyen malik ve idareci, ey eş ve benzeri olmayan mevcud, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya.

0: Ey zikri kendisini zikredenlere şeref olan, ey şükrü kendisine şükredenlere kazanç olan, ey hamdi kendisini övenlere iftihar vesilesi olan, ey taati kendisine itaat edenlere kurtuluş olan, ey kapısı kendisini arayanlara açık olan, ey yolu müminler için zahir ve açık olan, ey ayet ve mucizeleri ibret alanlar için delil ve bürhan olan, ey kitabı araştırıcılar için belge olan, ey affı günahkarlar için sığınak olan, ey rahmeti muhsinler için yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men tebârek ismu, ya men ta'ala ceddu, ya men celle senâ'u, ya men la ilahe gayru, ya men tekaddeset esmâ'u, ya men yedûmu bekâ'u, ya men il'azametu behâ'u, ya men il'kibriyâ'u ridâ'u, ya men la yuhsa âlâ'u, ya men la yu'addu na'mâ'u. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey isimleri güzel, hoş ve yüce olan, her nevi eksiklik ve kusurdan münezzeh olan, ey büyüklüğü, varlığı yüce olan, ey övgü ve metiyesi büyük olan, ey kendisinden başka ilah ve mabud olmayan, ey Esmaül Hüsna'sı mukaddes olan, kusurları olmayan, ey varlık ve bekası daimi olan, ey büyüklük, azamet, cemal ve güzelliği olan, ey büyüklük ve kibriyayı kendisine perde eden, ey şahane ihsanları sayılamayacak kadar çok olan, ey nimetleri sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: اللهم ربنا خلصنا وأجرنا ونجنا من النار ومن كل نار وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver. Bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
3: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi,

0: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, İmam Suyuti rahmetullahi aleyhin telif etmiş olduğu Cami-ü Sagir adlı kitaptan hadis-i şeriflerimizi okumaya devam ediyoruz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnâni hayrun min vâhidin. İki kişi bir kişiden hayırlıdır. Ve selâsetun hayrun min isneyni. Üç kişi de iki kişiden hayırlıdır. Ve erbaatu hayrun min selasetin. Dört kişi de üç kişiden hayırlıdır. Demek ki Peygamberimiz iki kişi bir kişiden hayırlıdır. Üç kişi iki kişiden hayırlıdır. Ve dört kişi de üç kişiden hayırlıdır. Ve erbaatu hayrun min selasetin. Dört kişi de üç kişiden hayırlıdır buyuruyor. Fealeykum bil cemaati. Sizin üzerinize cemaate emrediyorum. Yani cemaatle birlikte olun. Cemaat halinde olun. Fe innallaha Allahu Teala ey yecme'a ümmeti illa ala huda. Allah benim ümmetimi ancak hidayet üzere, doğruluk üzere bir arada tutar. Dalalet üzere, batıl üzere bir arada bulundurmaz diye de Peygamberimiz güzel bir noktaya temas ediyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hayatta nasıl yaşayacağımızı, nasıl yaşamamız gerektiğini anlatıyor. Çünkü İslam dini sosyal bir dindir. Bakınız Kur'an-ı Kerim'e, ayetleri inceleyiniz ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine, buyruklarına bakınız. Hepsi böyle sosyal bir din, içtimai bir din. İnsanlar arasında ilişkileri düzene koymuş bir din. Bu nedenle İslam toplumsal bir yaşayışı cemaat halinde yaşamayı emrediyor. Bölük pörçük, böyle ayrı gruplar halinde, çok çok tefrika halinde, herkes kafasını almış başka bir tarafa gitme halinde yaşamayı yasaklıyor ve böyle bir yaşayış tarzını da cahiliye yaşayışına benzetiyor. Müslümanın görevi de cahiliyeden uzaklaşmak, İslam'a sarılmak, İslam'ın emri altına girmektir. İşte cahiliye insanı ne yapar? Başıboşluğu sever. Herkes bir grup, herkes kendi başına almış başını gidiyor. Ama İslam böyle bir şey değil. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh ne diyor? İslam, İslam olmaz cemaat olmayınca, cemaat, cemaat olmaz emir olmayınca, emir de emir olmaz ona itaat olmayınca. Demek ki bu silsile önemlidir ve bu silsileyi takip etmek gerekiyor. İşte Allah-u Teala müminlere bir olmayı, beraber olmayı emrediyor ki Ali İmran suresinin 103. ayetinde Allah-u Teala topluca Allah'ın ipine sarılın ve tefrikaya düşmeyin diye bizi emrediyor. İşte nasıl bizlere birçok emirler gelmişse onlarla muhatapsak aynı şekilde de cemaat halinde bir cemaat ve başta bir emir olarak yaşamak zorundayız. Bu da dinin bir emridir. Tefrikaya düşmek, gruplar haline gelmek, ayrı hale gelmek de bize yasaklanmış, nehyedilmiştir. O zaman müminler tefrika halinde yaşarsa, gruplar halinde yaşarsa, efendim sayısız onlarca cemaat halinde yaşarlarsa bu emri ilahiye ters düşmüş olurlar. Allah'ın bize emretmiş olduğunun tersini yapmış olurlar. Ve bu şekilde de Allah muhafaza günaha girmiş olurlar ki Allah bizi böyle bir günahtan korusun ve muhafaza buyursun. İşte yaşayın.

0: yapabilmemiz için, Allah'ın emirlerini güzel bir şekilde tatbik edebilmemiz için ve Allah'tan hakkıyla korkmak ve Müslüman da olabilmemiz için, Ali İmran suresinde Allah-u Teala öyle buyuruyor. Her şeyden önce bize ne gerekiyor? Allah'ın ipine toptan yapışarak tevhid üzere toplanmak, yani onun bunun grubu altında değil, onun bunun emri altında değil, onun bunun kanunu altında değil, beşeri düzenlerin, beşeri sistemlerin emri altında değil, tevhid üzere toplanmak ve ayrılıklardan çekinmek lazımdır. Ve haccın farz olması, bu nedir? Bir cemaati ve bir toplanmanın bir işaretidir. Çeşitli ırktan insanlar dünyanın dört bir tarafından, çeşitli beldelerden geliyorlar, o mübarek mekanda bir oluyorlar. Birlikteliklerini muhafaza ediyorlar. İşte nedir bu? Önemli bir şeydir. Ve bu çok önemli bir şey. İşte Müslümanlar bunlardan ibret alacak. Cemaatle namaz kılma bundan ibret alacak. İşte önce nedir? Kalplerin birleşmesi. Müminlerin kalbi birleşecek ki birleşen kalplerle birlikte fiiller, hareketler, pratik hayatta ne yapacak? Birleşecek ki işte bu hak dinin esaslarından en büyüklerindendir. Çünkü mübarek dinimizin en büyük esaslarından, büyüklerindendir. Bu nedenle ben kendi başıma yalnızca dinimi, imanımı koruyabilirim demek tehlikelidir, yanlış bir sözdür. Kendi başına kalmak isteyen fertler, iman ve İslam üzere hüsnü hatimeyi, yani iyi sonuç ile ahirete gidebilmesi şüpheli olur. Fert bir kişi ne yapar? Zorlama ve baskı altında her şeyini kaybedebilir. Çünkü Allah'ın kudreti toplumla beraberdir, cemaatle beraberdir. Ve dinin dünyada en büyük feyzi de bir toplumun, bir cemaatin oluşmasıdır. Ama hakkın etrafında hak bir cemaatin oluşması ki Peygamberimiz diyor ki benim ümmetim içerisinde hak olan bir taife hiçbir zaman için eksik olmayacaktır. Ha, bu taife yeri gelir sayısı çok çok olur, yeri gelir az olabilir. Ama mühim olan hakkın etrafında toplanabilmektir. Ha, bu ne kadar çok olursa o kadar sevindirici olur. O birlik ne kadar çok olursa bu bizi o kadar memnun eder. Çünkü Peygamberimiz öyle buyuruyor. Nedir? 2 birden hayırlıdır, 3 ikiden hayırlıdır, 4 üçten hayırlıdır ve ben size diyor cemaati emrediyorum. Ve ümmetim de diyor dalalet üzere birleşmez, hidayet üzere birleşir. İnşallah biz o ümmetlerden oluruz. İşte dinin dünyada en büyük feyzi de böyle bir toplumun, böyle bir cemaatin kuruluşudur. Bunun içindir ki toplumlarını yitiren, cemaatlerini kaybedenler hep perişan olmuşlar ve perişan olmaya da mahkumdurlar. Fiili sebepler karşısında ilmi deliller çoğunlukla hükümlerini yerine getiremezler. Yaşayamazlar, yapamazlar. Yapamazlıktan sonra da ne olur? Helak olup giderler. İşte bu nedenle İsa aleyhisselam bile, dikkat edin, Allah-u Teala Ali İmran suresinde İsa aleyhisselamın şu sözünü bize aktarıyor. Diyor ki Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir? Men ensari ilallah diyor. Yani Allah yolunda kimler bana yardımcı olacak? Demek ki her mümin hakkın bir izafi tecellisine ulaşmıştır. Hak tecelli ise bütün bağların toplanmasıyla hak tevhidin ortaya çıkmasındadır. Şu halde bütün iman ehli, müminim diyenler, Müslümanım diyenler ve bu iddiada olanlar, iman iddiasında olanlar tek kelime üzerinde fiillerini birleştirmedikçe, yani Hazreti Ömer'in de az önce buyurduğu gibi bir araya gelmedikçe Allah'tan hakkıyla korkmamışlar, ittikaya varmamışlar demektir ki bu şekilde de Allah-u Teala'nın huzuruna giderlerse bir suçlu olarak, emri ilahi yerine getirmemiş olarak varırlar. Allah böyle bir durumdan muhafaza buyursun. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben Yüce Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi size de emrediyorum. Allah-u Teala peygamberimize emretmiş. Peygamberimiz de ne yapmış? Ümmetine emrediyor. Bizlere emrediyor. Bir diyor, bunları dinlemek. Dinleyeceğiz. Ha, dinlemekle kalmayacağız. İtaat edeceğiz. Hani diyoruz ya, duyduk, işittik ve itaat ettik. Sonra ne diyor? Cihad etmek. Sonra gerekirse hicret etmek. Sonra diyor cemaattan ayrılmamaktır. Çünkü cemaattan bir karış ayrılan İslam'ın halkasını boynundan çıkarmış olur diye Peygamberimiz o tehlikeli durumu bize açıklıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir seferinde çıkıyor. Etrafında bulunan insanlara, sahabeler de var bunların içerisinde, şöyle konuşuyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim sizin aranızda yaptığım gibi aramızda ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Sahabelerime, sonra onların ardından gelenlere, sonra onların ardından gelenlere saygı gösterin, onlara uyun. Daha sonra yalan ortaya çıkar. Hatta kişi teklif edilmediği halde yemin eder. İstemediği halde şahitlik yapar. Kimi cennetin ortası sevindiriyorsa, yani kim böyle cennete girmek ve hatta ortasına girmek istiyorsa o cemaatten ayrılmasın. Yani cemaatle birlikte olsun, birlik beraberlik olsun. Çünkü şeytan tek kalan kimse ile beraber olup iki kişiden uzaktır. Hazreti Ömer peygamberimizin bu sözünü aktarıyor. İşte bunlar bize ibrettir. Bugün İslam coğrafyasında gördüğümüz eziklik, zulüm, zillet, haksızlık almış başını gidiyor. Bunun sebebi nedir? Müslümanların birlik ve beraberlik olamaması, cemaat olamaması, tek bir cemaat, tek bir devlet olamamasının neticesinde işte almış başını zulüm gidiyor. Çünkü Allah-u Teala'nın eli nedir? Cemaatle beraberdir. Rahmeti cemaatle beraberdir. Biz cemaat olmazsak, bir beraber olmazsak, birliği muhafaza etmezsek, herkes kendi istediği yöne çekerse o zaman ne olur? Rahmeti ilahi gelmez. Rahmeti ilahi gelmediği zaman da o zaman ne olur? Düşmanların elinde oyuncak hale geliriz. İşte Müslümanlar akıllarını başlarına alacaklar. Kendilerini dizginleyecekler ve Allah-u Teala'nın emrine dönecekler ve dönmek zorundalar. Dönmedikleri zaman da o zaman ne olur? Perişanlık olur, sıkıntı olur, bela olur, musibetler ardı ardınca gelir ve bu musibetlerin sonunda da helak olup gidilir. Hem dünyamız gider, dünya kararır, hem de ahiret kararır, ahiret gider. İşte Müslümanlara düşen görev, yeryüzünde adaletin tesis edilmesi, zulmün ortadan kalkması, haksızlığın ortadan kalkması, çeşitli ilahların, çokça ilahların despotlaşmış, tuğyanlaşmış, tağut olarak kendilerini ilan etmiş olanların ortadan kaldırılıp, yerine hakkın ikame edilmesi, Allah'ın göndermiş olduğu Kur'an'ın ikame edilmesi, Kur'an'ın rehber edilmesi ve bu şekilde toplumları güzel bir şekilde hak ve hukuk çerçevesinde idare edebilmesi. Bu Müslümanların bir görevi. Müslümanlar bu görevi yerine getirdikleri zaman o zaman ne olacak? Dünya insanlığı da rahat etmiş olacak. Müslümanlar çöktü ve Müslümanların çökmesiyle dünya da çok şeyler kaybetti. Yani hem İslam beldeleri perişan oldu, hem dünya insanlığı perişan oldu. Çünkü niye? İslam'ın çökmesiyle, İslam çökmemiştir işte, Müslümanların çökmesi, İslami emirleri yerine getirmemesi sebebiyle yeryüzünde adalet ortadan kalkmış, yerine zulüm gelmiş, zulüm almış başını gitmiş. İşte güçlülerin zayıfları ezdiği, yok ettiği bir dünya haline gelmiş. Güçlülerin zayıfları sömürdüğü bir dünya haline gelmiş. İşte bu gidişe dur demenin yolu nedir? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Cemaat olacaksınız, birlik olacaksınız, beraber olacaksınız ve Müslümanlar bunu sorgulayacak. Oradan o çıkmış, bu çıkmış, yok. Bütün hepsi bire inecekti. İslam tevhid dinidir. Tevhidin etrafında bütün bir ümmet tek ve bir olarak toplanacak. Ha bunu yerine getirmezse ümmet büyük bir sorumluluk, vebal altındadır ve bu vebali de kaldıramaz. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında tekrar buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri, emanetleri zayi etmeyin, Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Ey garip bülbül, gülistan içre efkanın nedir? Hem demin güldür senin, yine bu nalanın nedir? Şad olanlar ağlamaz, gamlı olan gülmez denir. Gamdan azad olmadın, bu şadu handanın nedir? Bu ile geldin, kimesine sana hiç yar olmadı. Yarı yarın kimsenin, acep ki ihvanın nedir? Her biri yarın yolunda varını eyler feda. Ey gönül, senin dahi yarına kurbanın nedir? Bu hayali vasl ile efkân-u ahın ne acep? Kıldığın vaslın temennâ yâr-ı zîşanın nedir? Her birinin gönlü içre bir misafir eyleşir. Ey gönül, senin derunundaki mihmanın nedir? Bu fenada her birinin nice nice şanı var. La mekan ilindeki senin dahi şanın nedir? Kimseler bilmez mukadder kıymetini ey gönül. Ya bilen bunda seni kimdir ki nişanın nedir? Herkesin bir kârı var, senden fakir hiç kimse yok. Hangi pazar içresin yahut ki dükkanın nedir? Geldin ama bu ile yoktur evin, gurbettesin. Hangi ildensin senin yurdun, adusanın nedir? Her biri bir yol tutup gider, iyi ve ger fena. Hangi rahasın revan, yoldaş kervanın nedir? Her biri bir sulbiden gelmiş ve hem bir aslı var. Sen kimin bağı nihalisin, gülistanın nedir? Herkesin bir azığı vardır, tedarik eylemiş. Sen de yolcusun, bu ilden azık-ı nanın nedir? Her biri bir emre mahkum, hükmeden bir şahı var. Sen kimin emrine bağlısın, bu sultanın nedir? Devreder pervaneler etrafı şem'i dembedem. Dost cemali şem'ine senin bu devranın nedir? Ey Hulusi, herkesin tahibine oldun hedef. Bu nasıl cürmün büyük bilmem ki isyanın nedir?

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanların evveli bir damla su, sonu ise toprak olmaktır. Asıllarındaki bir şeyle övünenler ancak su ve toprakla övünmektedirler. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnümâsın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim ahsan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım. Bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Neden gönlün murad eylerse taltifeyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretim alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebiyenin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maderadan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım Sabe'nin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü, 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım.
Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Vadiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi evvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadın, tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısı zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın,
duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efganımın. İçimde hicranımla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrüm. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım.

0: damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında, bir dirhem gümüş de ben olsaydım.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız Emin Eller'de. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat: 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
8: Canım efendim, ne olurdu Rabbim, mağaranın kapısında ağ ören örümcek olsaydım, mübarek vücudunda iz bırakan, altında yattığın hasır olsaydım, açlıktan mübarek karnına bağladığın iki taştan biri de ben olsaydım, Uhud'da kırılan mübarek dişin yerine kırılan ben olsaydım, yetimlerin başını okşayıp onlara babalık yaptığında senin gül yüzünü görebilmek için yanında bir yetim çocuk da ben olsaydım, mescitte hutbeleri okurken yanından ayrıldığında ağlayan kuru hurma kütüğü de ben olsaydım, seni görebilmek için gelen, seni görmeden dönen Veysel Karani'nin giydiği hırkan da ben olsaydım, senin kokunun olduğu örtüsüz gülde dikeninde ben olsaydım, Miraç'a çıkarken mahzun Mescid-i Aksa'da üzerine bastığın taş da ben olsaydım, kabrinin üzerinde uçan bir güvercin de ben olsaydım, bunların hiçbiri olamadım Rabbim, nasip et de ona

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini. Aklımı yağmalar gelmeyişlerin, çürütür gölgemi bekleyişlerim. Yangınlar kavursa bahçelerimi, çağırır yine de enkazım seni. Kaç umut eskidi sokaklarında, kaç albüm tükettim anarak seni. Akşam olur, sabah olur, yıl döner, törpüler gövdemi dakikalarım. Yüzyıllar süren bu rüyalarıma el verir görünmen bir hayal gibi. Hangi ölüm öder bilemiyorum ateşten bekleyiş faturasını. Seni gözlerim her şiirle birlik, içimin savrulan bayraklarıyla. Başımı taşlara çarparak artık kalbimin sesini eritsemeyim. Göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanların evveli bir damla su, sonu ise toprak olmaktır. Asıllarındaki bir şeyle övünenler ancak su ve toprakla övünmektedirler. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Oy oy. Yangınlar, kahpe fakları, korku çığları ve irin selleri aç yırtıcılar. Suyu zehir bıçaklar ortasındasın. Bir cana, bir başa kalmışsın, vay vay. Pusatsız, duldasız, hüryan. Bir cana, bir de başa. Seher vakti leylin leylin, cellat, nişangahlar aynasındasın. Oy, sevmişem ben seni, sevmişem ben seni. Üsküdar'dan bu yanlı kimin yurdu? E canım, çiçek dağı kıtlık kıran, gül açmaz, çağla dökmez. Vurur alnım şakına, vurur çakmak taşı kayalarıyla küfrünü medetsiz munzur. Şahmurat suyu kan akar. Ve ben şairim, namus işçisiyim yani, yürek işçisi. Ne salkın bir bakış resmin çekeyim, ne kınsız bir rüzgar mısra dökeyim.

Ve sen daha demincek, yıllarda geçse demincek, bıçkılanmış dal gibi ayrı düştüğüm, ömrümün sebebi ustam, sevgilim. Yaran derine gitmiş, fitil tutmaz bilirim. Ama hesap dağlarladır, umut dağlarla. Düşün, düşün uzay çağında bir ayağımız. Ham çarık, kıl çorapta olsa da biri. Düşün olasılık atom fiziği. Ve bizi biz eden amansız sevda. Atıp bir kıyıya iki zamanı. Yarının çocukları gülleri için. Her birinin ayva tüyü çilleri için. Koymuş postasını, görmüş restini. He canım he, sen getir üstünü. Uy havar. Muhammed İsa aşkına, yattığın ranza aşkına. De hey dağları un eder Ferhad'ın gürzü. Benim de boş canım hançer yalımı. Ve zulamda kan ter içinde asi. He desem, he desem koparacak dizginlerini yedi veren gül kardeşi bir arzu. Oy oy, sevmişem, sevmişem, sevmişem ben seni. Sevmişem ben seni.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Evinize Davet Radyo.
1: Can alıcı gözlerinin aldı beni bir nazar. Olmayıcı derdügama saldı beni bir nazar. Gamze-i gaddar okuna, şive-i reftar okuna, hoşlevi güftar okuna çaldı beni bir nazar. Dağladı dağlandı gönül, zülfüne bağlandı gönül, ansızın avlandı gönül, buldu beni bir nazar. Zülfünü boynuma takıp, canımı derdine yakıp, kirpiğini süslü bakıp, deldi beni bir nazar. Kâkülü ebrusu ile, didesi ahuzu ile, gamze-i cadusu ile deldi beni bir nazar. Gönlümü meftun sıfat, didemi ceyhun sıfat, hulusi mecnun sıfat, kıldı beni bir nazar.

Velihat mülkünün şeyh-i ubanı, mürüvvetkanısın canım efendim. Afitab-ı hüsnün tuttu cihanı, mürüvvetkanısın canım efendim. Garip bir bendenim hakirahında, devretsin her demim hoş penahında. Saye-i lütfunda iz zücahında, mürüvvetkanısın canım efendim. Anladım sultanım işaretinden, anladım sultanım işaretinden, vaad-ü vaid ile beşaretinden, kat'ı ümid etmem inayetinden. Mürüvvetkanısın canım efendim, baharı ömrümün meşveli çağı, Didem'in kan yaşı sinemin dağı, Gülistan'ı hüsnün canımın bağı. Mürüvvetkanısın canım efendim. Hulusi nagihan oldu şehenşahın, erip dergahına bu ahu ahın, bendesi desinler garibullahın, mürüvvetkanısın canım efendim.

nefis muhasebesi. Bu kadar yaş heba oldu. Düşündükçe gözüm doldu. Payitahtı düşman aldı. Mavzerini sıktım nefis. Amelime riya katar. Ahlaklarım beter beter. Aklım anın sözün tutar. Zincirini taktın nefis. İstediği yere çeker. Manevi evlerim yıkar. Bal içine zehir döker. Masiyete çektin nefis. Hak'tan da haya etmedin. Dost buyruğuna da gitmedin. Sülükte adım atmadın. Döşlerime çıktın nefis. El gördülük yaptın amel. Buzdan kurmuş idin temel. Şöhret ile olmaz kemal. Evlerimi yıktın nefis. İhvana göründün güzel. Dedin kardeşlerim düzel. Kendi bağın oldu gazel. Bir çizgi ile yaktın nefis. Amelin dünyaya alet. Bütün bildiklerin galat. Aşk ile getirmen salat. Bellerimi büktün nefis. Çok tuzağı geçemedim. Bir aynımı açamadım. Kanat kurup uçamadım. Zindanlara tıktın nefis. Huzurda yüzlerim kara. Dışım iyi, içim yara. Yüzüm yok gitmeye pire. Yar aşağı attın nefis. Âli meclise çok vardım. Ben bilirim neler gördün. O mecliste yapmam dedin. Haramlara baktın nefis. Fena ahlak bütün bende. Ayıp der saklarım canda. Avularlar bizi günde. Zehirini döktün nefis. Mahcubum hep yarenlerden. Bize sual soranlardan. Geri kaldım erenlerden. Burnum yere soktun nefis. Kalbimi aklımdan aldı. Köklerime sular saldı. Gönüllü arsasını buldu. Mikropları ektin nefis. Geri dön, gel eyle gayret. Kalemdara şifa sohbet. Teveccüh buyursa hazret. Bu sözümden

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanların evveli bir damla su, sonu ise toprak olmaktır. Asıllarındaki bir şeyle övünenler ancak su ve toprakla övünmektedirler. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numara

0: programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme fethedilmişti. Müşriklerden 17 kişi ölüm listesindeydi. 6'sı kadındı. Onlar için keskin bir ifade vardı. Kabe'nin örtüsünün altına girseler bile öldürün buyuruyordu. Bu ölüm listesi özellikle ilan ediliyordu. Böyle bir tutumun arka planında ne yatıyordu? Ölüm listesini yayınlamak bir bakıma onların kaçmasını teşvik anlamına geliyordu. Hakikaten asıl amaç öldürmekse, kaçmalarına fırsat vermeden yakalamak suretiyle işleri bitirilebilirdi. Bu işi ilan etmeden mutlak hedefi gerçekleştirici bir yol niçin tercih edilmiyordu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının bütünlüğüne ve savaşlarına baktığımızda öldürmekten uzak duran bir yol izlediğini görüyorduk. Öldürmek tamamen son kareydi, son noktaydı. Sürekli imkan vermek vardı. Sürekli düşünme imkanını sağlamak vardı. Sürekli sulh zeminini gerçekleştirmek vardı. Peygamber Efendimiz açıkça ölüm listesi yayınlıyordu. Belli ki kaçmalarına işaret düşülüyordu. Yol yakınken kaçmalarına imkan veriyordu. Bir de kaçanların peşine düşülmemesinin talimatını veriyordu. Böylece kaçmanın yolunu sonuna kadar açıyordu. Asıl bir yol vardı. Herkesçe bilinen bir yol vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın berrak ve bilinen bir tavrı vardı. Özür dileyene, af dileyene kapılar sonuna kadar açıktı. Evet, ölüm listesi yayınlanıyordu. Ama ölümden önce açık seçik iki yol açılıyordu. Biri kaçmak isteyenler kaçabilirdi. Diğeri alemlere rahmet olana hata ettim, affımı talep ediyorum diyene af yoluydu. Onlar ölüm listesiyle ilan edilmeselerdi, karanlık dünyanın labirentlerinde avara avara dolaşacaklardı. Ola ki hala azgın nefislerinin, karanlık inançlarının çıkmazlarında ömür törpüleyeceklerdi. Liste onları harekete geçiriyordu. Düşünmeye zorluyordu. Bir çıkış yolu işaretliyordu. Bir yol haritası belirliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki suçu affın dışında tutuyordu. Ama yine de bütün af yollarını kapatmıyordu. Bu suçlardan biri yalandı, ikincisi ise iftiraydı. Yalan ve iftira hakikati kuşa çevirmekti. Zihinleri allak bullak etmekti. Ortalığı toz duman etmekti. Yalan ve iftira toplumun fitnenin çamuruna itmekti. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamanın yollarını kapatmaktı. Köşe başlarının haremiler tarafından tutulmasıydı. Toplumları yalana kurban etmekti. Yalanla duvarlar örmekti. Yalanla setler çekmekti. İftirayla işi pekiştirmekti. Artık hakikate yönelişi dumura uğratmaktı. Suçlular listesinde iki sınıf insan ön plana çıkıyordu. Biri iktidar sahipleriydi, diğeri şairlerdi. Özellikle o toplumda medya konumunda olanlar şairlerdi. Şairlerin şiirleri dillerden dillere dolaşırdı. En etkin şairlerin şiirleri Kabe'ye asılırdı.

0: Hasreten en güçlü yedi şairin şiiri uzun süre Kabe'de asılı dururdu. Bu şiirler ezberlenirdi. Nesillerin dillerinden düşmeyen bir kıymet ifade ederdi. Şairler gündemi takip ederlerdi. Gündeme gelen konularda şiirlerini kurşun gibi devreye sokarlardı. Şiirler mi, kurşunlar mı daha etkiliydi? Ya da sineleri hangisi daha çok yaralardı? Bilinen bir şeydi. Sözler zehirli hançerlerden de etkiliydi. Toplumun fitne gibi en büyük çıkmaza sözler mahkum ederdi. Şairin diliyle bir beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni diyordu. Sözler kurşundan ileriydi. Kalplere değen sözler kalpleri delik deşik ediyordu. Kalpleri ilistire çeviriyordu. İnsanın içini kıyık kıyık ediyordu. Şerha şerha ediyordu. İnsanın takatını, dermanı yiyip bitiriyordu. Artık içi çökmüş, içi bitmiş bir insan vardı. Bir insan kalırdı. Dün şairler o toplumda iletişimin en güçlü aracıydı. Toplumu yönlendiriyor, motive ediyor, hatta toplumu istediği kulvara sokuyorlardı. Düşmanın silahıyla silahlanmak gerekiyordu. Güçlü edebiyatçıların karşısına kudretli edebiyatçılar yetiştirmek gerekiyordu. Kalpleri etkileyen romancılara, hikayecilere karşı çok etkin romancılar, hikayeciler yetiştirmek gerekiyordu. Özellikle bütün insanlığı dikkate alan dev filmler yapmak gerekiyordu. Güçlü senaryolar, etkin filmler gerçekleştirmek gerekiyordu. Uluslararası ölçekte tarihçiler, iktisatçılar, sosyologlar, felsefeciler, hukukçular yetiştirmek gerekiyordu. Hayatın hiçbir karesi boşluk kabul etmiyordu. Boş bırakılan alanları birileri hemen dolduruyordu. Ama şairlerin yeri ileri boyuttaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam'ın güçlü şairi Hassan bin Sabit'e, "Ashabım silahla harp ettikleri gibi sen de dilinle savaş," buyuruyordu. Yine bir gün Peygamberler Sultanı öyle buyuruyordu: "Hasan'ın beyitleri düşmana ok darbesinden daha etkilidir." O günün idarecileri şairleri sağ kolları gibi görürlerdi. Gündem aldıkları konuları onların dillerinden gündeme getirirlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'sinde İslam'ın şairleri için ayrı bir kürsü kurduruyordu. Zaman zaman Abdullah bin Revaha'dan şiir dinlemeler olurdu. Zaman zaman Hazreti Hasan bin Sabit'ten ve diğer güçlü şairlerden şiirler dinlenirdi. Kureyş'in en etkili şairlerindendi. Küfür günlerinde Allah'ın Resulüne ve Allah'ın dinine hicivler yazıyor, çarpıtıyor, küçük düşürücü, alaya alıcı dizeleri dile getiriyordu. Bu etkin şair Abdullah bin Zibagra'ydı. Mekke'nin fethedilişiyle şair Abdullah Mekke'den kaçıyor, Necran'a ulaşıyordu. Artık onun için Mekke günleri bitiyordu. Mekke onun hayatından çıkıyordu. Ama hayat onun düşündüğü gibi akmıyordu. İslam şairi etkin diliyle şair Abdullah'a ilişkin şiir dile getiriyordu. Hazreti Hasan bin Sabit, şair Abdullah'ın kaçışı üzerine bir şiir dillendiriyordu. Şiirinde kalıcı bir azaptan söz ediyordu. Onun bu satırları şair Abdullah'ı ciddi boyutlarda etkiliyordu. Kararını veriyor, Mekke'ye geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor, iman iklimine giriyor, günahlarının bağışlanması için Rahman-ı Rahim'e niyaz etmesini istiyordu. Şair Abdullah dünden bugüne seyrini şiiriyle arz ediyordu. Uyku uyutmadı karışık vesveseler ve kederler. Gece baştan itibaren sabaha kadar karanlık. Ahmet'in beni kınadığı haberi bana ulaştı da sanki sıtmaya tutulmuş bir vaziyette geceledim. Ey süratli develerin sırtında taşıdıklarının en hayırlısı, işlediğim şeylerden dolayı senden özür diliyorum. Zira ben yüzü koyun şaşkın bir vaziyette sapıklıktaydım. O günlerde bana en sapık işleri yapmamı emrediyordu. Bugün ise Nebi Muhammed'e iman ettim. Kalbim bunu bulamayanlar mahrumdur. Artık düşmanlık bitti, sebepleri de bitti. O ak bir nurdur ve mühürlenmiş bir hatemdir. Şehadet ederim ki senin dinin doğrudur, gerçektir. Sen ise kullar içerisinde yücesin, büyüksün. Allah şehadet eder ki Ahmet seçilmiş biridir. Salihler arasında en öndedir, kerem sahibidir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şair Abdullah'a sıcak bir alaka gösteriyor, cübbesini çıkarıp veriyordu. Şair Abdullah İslam'la şerefleniyor ve bundan böyle İslam'ın güçlü şairler arasında yerini alıyordu. İbni Kesir onunla ilgili olarak o İslam'ın en azılı düşmanlarından ve Müslümanlara karşı şiir gücünü en ustaca kullanan şairlerden biriydi. Daha sonra Allah-u Teala ona tövbe edip İslam'a dönmeyi ve İslam'ı müdafaa edip ona yardım etmeyi nasip etti diyordu. İmam-ı Kurtubi ise iyi bir şairdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı metheden çok sayıda şiiri mevcuttur. O Müslüman olduktan sonra Müslüman olmadan önce yazmış olduğu şiirlerin hepsini silip atmıştır diye tanımlıyordu. Şairler çok etkindi. Olumlu çizginin şairleri insanlığa hizmet ediyor, insanlığın ufkunu aydınlatıyordu. Şairler çok tehlikeliydi. Sihirli şiirleriyle toplumu bozguna verebilirlerdi. Toplumu fitneye düşürebilirlerdi. Dünkü zamanlarda medyanın merkezinde şairler vardı. Şimdiki zamanlarda ise hayatın merkezinde medya vardı. Ne kadar acıydı. Medya en mazlum bir insanı en zalim olarak gösteriyor ve toplumun belli bir kesimi buna içtenlikle inanabiliyordu. Böylece toplumları parçalayabiliyordu. Ya da en zalim bir insan en mazlum, en masum bir insan olarak takdim edilebiliyordu. Toplumun belli bir bölümü bunu kabul ediyor ve toplum yine derin bir yarılmaya maruz kalıyordu. Toplumun kendine özgü hayatının ilkeleri olmalıydı. Olup bitenleri inandığı o ilkeler ışığında değerlendirebilmeliydi. Böylece medyanın önünde savrulan bir yaprak olmamalıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، فآخر الكلام في الدنيا وأول الكلام في الآخرة، وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله، فأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Sevgili kızım ve değerli öğretmenim, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Başı dik, tuğyana isyan ederek yaşadım. Tüm engelleri reddederek, hürriyete sınırsızca aşık oldum. Bu ümmet, uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye, onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordun. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadın. Her zaman derslerinde birinci olmana rağmen öğrenmeye olan açlığın dinmedi. Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiatül Adeviye'de son kez bir araya geldiğimizde, sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın diyerek bana olan sitemini dile getirmiştin. Ben de sana, bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil, birbirimize doyalım diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum demiştim. Sen şehit olmadan 2 gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanıma sessizce oturduğunda sana, bu gece senin düğün gecen mi diye sordum. Sen de, düğünüm akşam vakitlerinde değil, öğlen olacak demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında, senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim. Ve şehadetin bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğu inancımızı pekiştirdi. Son vedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, alnına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan ölümden veya karanlık hücrelerden korku değil, uğruna canını verdiğin davayı sürdürebilmekti. Zalimlere karşı başın dik, göğsünü gere gere direnirken, gaddar kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin, Allah da sana verdiği söze. Öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti. Son olarak sevgili kızım ve değerli öğretmenim, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız yakında Peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser'de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın, onun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda. Ayrılmamak üzere, birbirimize doyma temennilerimizin gerçekleşeceği bir buluşma. Sana

Bolca verdin gönül aşımı, aşkınla selettin şu gözyaşımı. Hiç kimseye eğmediğim başımı, yalnız sana eğdim, sana yöneldim. Beşer kazanında piştim pişeli, kimi üzgün gördüm, kimi neşeli. Kimi döner durur aşka düşeli, pervaneler gibi sana yöneldim. Bir ana serçenin iç güdüsünde, tavus kuşlarının ince süsünde, nice örümceğin ak örtüsünde, hep seni gördüm de.

gördüm. Arkası karanlık kapılar gördüm. Mezar taşlarında tapular gördüm. Mülk senindir dedim, sana yöneldim. Kul gördüm kuluna haset çekmede, kin tohumun nesil nesil ekmede, bir yudum su verse başa kalkmada, muhtaç etme dedim, sana yöneldim. Kulunu hor görür üstten bakardım, bir söz ile nice gönül yıkardım, zulmün eşlerine arka çıkardım, şimdi hicabımla sana yöneldim. Ne yaralar gördüm ilaç kâr etmez, ne hastalar gördüm gecesi bitmez, yine de sabreder isyana gitmez, hayran hayran bakır.

Taş yürekler gördüm, kurşunlar delmez. 100 adım giderim, 1 adım gelmez. Vermeyen verenin kadrini bilmez. Bilen bilir dedim, sana yöneldim.

Daha nice yoldan sapanlar, dünya malın putlaştırıp tapanlar, haram harmanında hasat yapanlar, halime şükredip sana yöneldim. İnsan karıncaya hükmeder sandım. Bir gün bir yuvaya gizlice indim. Rızkına saygıyı görünce dondum. Nice ibret ile sana yöneldim. Zor günde çareyi sende bulanlar, peşinden şeytana ortak olanlar, ölçüde tartıda yalan dolanlar, şahit ola ola sana yöneldim. Komşu kapısını usulca vurdum, aç mıdır tok mudur gizlice sordum. İki lokmam vardı, birini verdim, rızanı almaya sana yöneldim. Evlatmış dünyada mürüvvet tacı, o tacı kaybetmek ne büyük acı. Sabır buyurmuşsun onun ilacı.

0: Müjdelenmiş kalp gözünden görenler, müjdemi almaya sana yöneldim. Bilmedim verdiğin can kıymetini, bir nefes sağlığın has nimetini. Gerçi yüzüm yok ya, o rahmetini yine de ver diye, yine de ver diye sana yöneldim.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Allah. El-Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Halik ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: Allah. El-Bari ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavvir ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffar ya Allah.
0: Mağfireti çok olan

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.

0: İnsanların evveli bir damla su, sonu ise toprak olmaktır. Asıllarındaki bir şeyle övünenler ancak su ve toprakla övünmektedirler. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisin. Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

tek kıyamet o zamandır. Mazilere in, mahşeri edvarı bütün gez, kanunu ilahi göreceksin ki değişmez. Tarih, o bizim eştiğimiz kanlı harabe, saklar sayısız lahd ile milyonla kitabe. Taşlar ki biner parçadır üstünde zeminin, manayı perişanı birer nakş-ı cebinin. Eczasını birleştirebildinse elinle, gel şimdi o elfazı perakendeyi dinle. Her hufre bir ümmet, şu yatanlar bütün akvam, encama bu ahengi veren aynı serencam. Ey zair-i avare, işittin ya, demek ki birmiş bütün ümmetlerin esbab-ı helaki. Lakin bilemem, doğru mudur eylemek işhat? Mazileri, mazideki milletleri, heyhat! Bir nesleki eyyamı asırlarca vekayi, etmek ne demek vaktini tarih ile zayi? Boştur hele ibret diye amakı tecessüs, ayat-ı ilahi dolu afak ile enfüs. Bunlarda tecelli eden esrara bakanlar, ümmetler için ruhu beka nerededir anlar. Bilmem neye bel bağlayarak hayr umuyorduk. Biz der ki o ayata bütün göz yumuyorduk. Dünyada nasihat mi olur şarka müessir, binlerce musibet yine haip, yine hasir. Ey milleti merhume, güneş battı uyansan. Hala mı hükümetleri, dünyaları sarsan seylabelerin sesleri, afakın enini asara süren uykun için gelmeden inni. Efradı hemen milyar olur bir sürü akvam, temini beka namına eyler durur ikdam. Bambaşka iken her birinin ırkı lisanı, ahlakı, telakkileri, iklimi cihanı, yekpare kesilmiş tutulan gaye içinde, vahdetten eser yok bir avuç halkın içinde. Post üstüne hem kavgaların hepsi nihayet, hala mı boğuşmak, bu ne gaflet, ne rezalet. Hürriyeti aldık dediler, gaybe inandık. Eyvah, bu bazıçede bizler yine yandık. Cemiyete bir fırka dedik, tefrika çıktı. Sapsağlam iken milletin erkanını yıktı. Turan ili namıyla bir efsane edindik. Efsane fakat gaye deyip az mı didindik? Kaç yurda veda etmedik artık bu uğurda. El verdi gidenler, acıyın eldeki yurda.

Nizar evladı, yetişin ey Nizar oğulları. Yemenliler de, yetişin ey Kahtan oğulları dedi mi, hemen tepelerine felaket iner, hemen Allah'ın nusreti üzerlerinden kalkar. Hepsine birden de kılıç musallat olur. Üç beyinsiz kafanın derdine 3 milyon halk, bak nasıl doğranıyor. Kalk baba, kabrinden kalk. Diriler koşmadı imdadına, sen bari yetiş. Arnavutluk yanıyor, hem bu sefer pek müthiş. Tek kıvılcım kabarıp öyle cehennem kustu ki hemen kol kol olup sardı bütün bir yurdu. O ne yangın ki ocak kalmadı söndürmediği. O ne tufan ki yakıp yıktı bütün vadiyi. Aşina çehre arandım, o meğer hiç yokmuş. Yalınız bir kuru çöl var ki ne sorsan hamuş. Aşina çehre de yok, hiçbirinin yadı da yok. Yakılan bunca hayatın hani ecsadı da yok. Yoklasan külleri altından eminim ancak kömür olmuş 2-3 parça kemiktir çıkacak. Baba, en sevgili annen, o senin öz vatanın olacak mıydı feda hırsına 3

kaltabanın, dedemin sürdüğü, can ektiği toprak gitti. Öyle bir gitti ki hem bir daha gelmez ebedi. Ne olurdun bunu kalkıp da göreydin acaba? Meşhedin beynine haç saplanacak mıydı baba? Ne felaket, dönüversin de mesacit ahıra, hırvatın askeri tepsin çıkıp üstünde hora. Bari bir hatıra kalsaydı şu toprakta diri, yer yarılmış, yere geçmiş şu heda türbeleri. Nerede olsam çıkıyor karşıma bir kanlı ova. Sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Hani binlerce mefahirdi senin her adımın? Hani sinende yarıp geçtiği yol yıldırımın? Hani asker, hani kalbinde yatan şah-ı şehit? Ah o kurban zafer nerede bugün, nerede o iğit? Söyle Meşhed, öpeyim secde edip toprağını. Yok mudur sende muradın iki üç damla kanı? Ah Meşhed, o ne? Sahandaki meyhane midir? Kandilin görmüyorum nerede, şu peymane midir? Ya hariminde yatan şapkalı sarhoşlar kim? Yoksa yanlış mı? Hayır söyleme, bildim, bildim. Basacak mıydı fakat göğsüne sırpın çarığı? Serilip yerlere binlerce şehidin sarığı, silecek miydi en alçak neferin çizmesini? Dürtecek miydi geçen leş gibi her limesini? Ya şu üç parçalı bayrak dikilirken tepene, neye indirmedi, kim çıktı bu halkın önüne? Hani milletlere meydan okuyan kavmi Necip, görmedim bir kişi, tek bir kişi meydanda, garip. Hani haysiyetinin gölgesi çiğnense eğer, olmadan üç kişinin, beş kişinin huunu heder, kahraman gayzı yatışmaz, kanı coşkun efrat. İşte haysiyeti kavmiye muhakkar, berbat. Hani namahreme ben söyleyemem kızlarımın, karımın ismini, hem öldürürüm sorma sakın diye tahrir-i nüfus istemeyen er kişiler. Hani göstermediler eski celadetten eser. Fuhşu ilaya koşan bir sürü namert öteden, ne selamlık ne harem dinlemeyip çiğnerken, hani ey kavmi esaret zede muhtariyet, korkarım şimdi nasibin mütemadi haybet. Hani ey unsuru bir rabıta istiklalin, ebediyen sanırım söndü bütün amalin. Hani başkımcıların kurduğu yüksek hülya, seni yıllarca avutmuş da o melun rüya. Uyumuştun, ya uyansaydın eder miydi tebaa, mülkü birdenbire afaka çöken kanlı sabah? Karadağ haydudu, Sırp eşeği, Bulgar yılanı, sonra Yunan iti çepçevre kuşatsın vatanı, tarumar eyleyiversin de bütün ordumuzu, bizi kovsun elimizden alarak yurdumuzu. Kimsesiz ailelerden kimi gitsin bıçağa, kimi bin türlü fecaatle çekilsin kucağa, birinin ırzı heder, digerinin hunu helal. İşte ey unsuru isyan, bu elim izmihlal, seni tahrik eden üç beş alığın marifeti. Ya neden beklemiyordun bu rezil akıbeti? Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyetine. Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatte yeri? Küfür olur başka değil kavmini sürmek ileri. Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkes'e yahut Kürd'e, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış? Nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne gezer? Fikri kavmiyeti tel'in ediyor peygamber. En büyük düşmanıdır ruhu nebi tefrikanın. Adı batsın onu İslam'a sokan kaltabanın. Şu senin akıbetin bin bu kadar yıl evvel sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel? Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan.
Sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan? Ne Araplık, ne de Türklük kalacak, aç gözünü. Dinle Peygamberi Zişan'ın ilahi sözünü. Türk Arapsız yaşamaz. Kim ki yaşar der delidir. Arabın Türk ise hem sağ gözü hem sağ elidir. Veriniz baş başa, zira sonu hüsran-ı mübin. Ne hilafet kalıyor ortada, billahi ne din. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor. Arnavutlar size ibret olacakken hala, ne bu şuride siyaset, ne bu fasit dava. Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz. Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz. Bunu benden duyunuz. Ben ki evet Arnavut'um, başka bir şey diyemem. İşte perişan yurdum.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanların evveli bir damla su, sonu ise toprak olmaktır. Asıllarındaki bir şeyle övünenler ancak su ve toprakla övünmektedirler. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr

gene gel. Gene. Ne olursan ol. İster kafir ol, ister ateşe tap, ister puta, ister yüz kere tövbe etmiş ol, ister yüz kere bozmuş ol tövbeni.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağımız ilk ismi ilahi El-Muahhir Celle Celaluhu ismi mübarekidir. El-Muahhir, istediğini geride bırakan, arkaya koyan, hikmeti gereği erteleyen, ertelenmesi gereken şeylere mühlet veren demektir. O El-Mukaddim'dir, El-Muahhir'dir. O mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Dilerse dilediği işi öne alır, dilediğini geri bırakır. Kulun görevi eyvallah diyebilmektir. Yani Allah nasıl bilirse öyle yapar ve onun yaptığı şey en iyisidir diyebilmektir. Karışmak, müdahil olmak kulun ne haddine? Hazreti Allah Celle Celaluhu meleklerinden dilediğini öne almış, üstün kılmış. Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhimusselama en büyük görevleri vermiştir. Eyvallah Rabbim, eyvallah, hepsine iman ediyor, hepsini seviyorum diyebilmek gerekir. Hicr suresi, hiçbir ümmet ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. Hac suresi, Allah hem meleklerden hem de insanlardan elçiler seçer. Şüphesiz Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Aziz kardeşlerim, yüce Rabbimiz peygamberlerinin de kimini kimine üstün kılmıştır. Bakara suresinde bu hadise şu şekilde ifade buyurulmaktadır. O işaret olunan rasuller yok mu? Biz onların bazısını bazısından üstün kıldık. İçlerinden kimi var ki Allah kendisiyle konuştu, bazısını da derecelerle daha yükseklere çıkardı. Hazreti Musa aleyhisselama Kelimullah, Hazreti İsa aleyhisselama Ruhullah, Hazreti İbrahim aleyhisselama Halilullah diye hitap eden Allah Celle Celaluhu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Habibim dedi ve onu alemlerin efendisi kıldı. Beni de onun ümmeti kıldın, şükürler olsun sana ey Rabbim demeliyiz. Sana bedenimizle, aklımızla ve yüreğimizle şükür secdelerinden kalkmasak yine de verdiğin nimetlerin şükrünü eda etmiş olamayız. Senin kulunuz, Habibinin ümmetiyiz. Binlerce, yüz binlerce şükürler olsun sana. Sana gerçek anlamda yakışır bir kul, Habibine yakışır bir ümmet olmayı nasip eyle bize. Zaman senin kudret elinde Rabbim. İstersen bugün al kulunu, İstersen ertele, dilediğin zamana bırak.
Yeter ki bir gün gelsin o güzel ölüm, kulunun sana kavuşması olsun. El evvel Celle Celaluhu. El evvel, varlığının başlangıcı olmayan, ezeli olan demektir. Hadid suresi. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O her şeyi bilendir. Aziz kardeşlerim, imanın şartı altıdır. Bunlardan ilki Allah'a imandır. Onun varlığına iman edip Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğunu kabul ederek İslam'ın dünya ve ahiret saadetini kapsayan nurlu dairesine girilir. İman insanı insan eder, belki de insanı sultan eder. Öyleyse insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır. İman gönül, yürek, duygu ve his işidir. Akıl ise sadece inanmaya yardım eden bir vasıta görevi üstlenir. İmanın ulaştığı öyle noktalar vardır ki akıl bu zirvelere ulaşamaz, çırpınışlarda kalır. Yüce Rabbimiz bilinmekliğini istediğinden akıla kabiliyet vermiş ve onu idrak, gönül dünyasına vasıta kılmıştır. Yarattığı her şey onu anlatmaktadır. Bütün kainat bir koca kitap hükmünde isimlerine aynalık yapmakta ve düşünebilen her insana onun yüce kudretini ve varlığını ispat etmektedir. O Celle Celaluhu, varlığının başlangıcı olmayan el evveldir. O Celle Celaluhu'nun varlığının sonu da yoktur. O el ahirdir Celle Celaluhu.

الآخر جل جلاله. الآخر varlığının sonu olmayan, tüm varlıkların hayatı son bulsa da varlığı daimi olan demektir. Kainatı seyreden insan, kusursuz bir planla tasarlanmış şu feza, şu uzay aleminin her biri kendisi için özel planlanmış yörüngelerde dönen gezegenlerin eksen eğimi bir derece farklı olsa, her şeyi yakıp kavuracak bir güneşin etrafında dönen dünyanın ve yıldızların hep yaratılmış olduğunu, her birinin bir ömrü olduğunu, yani her yaratılanın muhteşem bir kudretin emir eri olduğunu görür. Aziz kardeşlerim, tüm mevcudata bir ömür biçilmiş, hepsinin evveli ve ahiri hesaplanmıştır. Bugünün ilmi, bütün gezegenlerin, ayın, güneşin ve dahi dünyanın yaşını hesap edebilmekte, böylece bu asrın insanına yardımcı olmaktadır. Yaratılmış her şey fanidir. Ama onları yaratan yüce kudret için zaman sınırlaması söz konusu değildir. O Celle Celaluhu her şeyden önce vardır. El evveldir. Her şey sonlanıncaya kadar da sadece kalacak olan O'dur. Çünkü O el-ahirdir. İlk ve son kavramları zaman gerçeğini baştan başa kuşatır. Rahman suresi, yer üzerinde bulunan her şey fanidir. Yalnız celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü, zatı baki kalacaktır. O, varlığının başlangıcı olmaması açısından evveldir. Varlığının sonu olmaması açısından ise ahirdir. Kalplerden geçeni daha başından bilmesi açısından evvel, dilediği takdirde kalbindekini amele döken kullarının varsa hatalarını sonuna kadar örtüp bağışlaması ile ahirdir o. Ol emriyle yaratmayı başlatmasıyla evvel, yol göstericiliği ve öl emriyle hayatı sonlandırmasıyla ahirdir. Hadid suresi, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar. O göğüslerin özünü bilir. Değerli kardeşlerim, kainatın gördüğü en mükemmel insan, kainatı yaratan yüce Allah'ın Habibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ya Muhammed, sen olmasan cenneti yaratmazdım. Sen olmasan cehennemi yaratmazdım. Sen olmasan dünyayı yaratmazdım. Hitabının muhatabı olan iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu önceden yaratan O'dur. Vücutça sonda gelse de peygamberlerin manen en evveli Seyyidül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir.
el-ahir olan Allah'ın ahir zaman peygamberi de yine odur aleyhissalatü vesselam. Allah'ın nurunu ilk yarattığı, Allah'ın nurunu ilk yarattığı ve Hazreti Adem'e arşta seyrettirdiği ismin sahibi de yine odur aleyhissalatü vesselam. Allah'ın Celle Celaluhu bütün zamanı ve mekanı kuşatmak üzere gönderdiği peygamber yine odur aleyhissalatü vesselam. Şükürler olsun Rabbimize ki bizler de ahir zaman ümmetinin peygamberi olan Nebiler Nebisi'nin ümmeti sınıfına dahil olduk. Allah Celle Celaluhu el-evveldir, el-ahirdir. Evvel ismine baharı şahit kılıp, her baharda yeryüzünü binbir renk ve koku cümbüşüyle raksa kaldıran, ahir ismine kışı şahit kılıp, kullarına ölümü ve ahireti hatırlatan O'dur Celle Celaluhu. Kuluna ahir ama ebedi olan hayatı için dünya hayatını evvel kıran ve orada ebedi hayat için hazırlık yapmasını isteyen O'dur. Kıyamet Suresi. O gün insana yapıp öne sürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. Necm Suresi. Son da ilk de Allah'ındır. Hac Suresi. O onların geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Değerli kardeşlerim, tüm hesaplarımızı onun rızasını kazanabilmek için yapmalı, bütün işlerimizin hesabını ona vereceğimizin idrakiyle yaşamalıyız. Allah'ım, evvelimizi ahirimize basamak eyle, evvelimizi de ahirimizi de hayırlı eyle. Evvelimizde seni bulmayı, ahirimizde senin rızanı kazanmaya bizleri müyesser eyle. Aciziz, takatimizin tükendiği yerde evvelimizi de ahirimizi de bağışla. Enbiya Suresi. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak şer ile de hayır ile de deniyoruz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz. Ey varlığının başlangıcı ve de sonu olmayan Rabbimiz! Ey el-evvel vel-ahir olan Yaradanımız! Bu fani ve aciz kullarının İsimlerinin enginliğinde sana sığınıyor ve sadece senin kapının tokmağını çalarak senden talepte bulunuyoruz, senden istiyoruz. Ahiretimize yürürken bu fani ömrümüzü ebediyen senli eyle. Ellerimiz dergah-ı ilahine uzanmış, bizden mağfiretini esirgeme, bizi bağışla. Ömrümüzün geri kalan kısmını geçen zamanımızdan daha kıymetli ve daha bereketli kıl. Son günümüzü en güzel günümüz, son amelimizi en makbul amelimiz eyle. El-evvel ve el-ahir isimleri
zaman gerçeğini baştan başa kuşatırken el-batın ve el-zahir isimleri mekan gerçeğini bütün boyutlarıyla kuşatır. Allah Celle Celaluhu el-zahirdir. Varlığı delillerle aşikar olandır. Allah Celle Celaluhu el-batındır. Mahiyeti gizlidir. Şimdi gözlerimizi, idrakimizi ve yüreğimizi bir ağaca, yemyeşil, meyveler yüklü bir ağaca çevirelim ve yüce Allah'ın isimlerinin tecellilerini bu ağaçta seyredelim. Hazreti Allah Celle Celaluhu el-evvel ismi ile o ağacın bütün programını bir minicik çekirdekte toplamış, ağacın cinsini, yapraklarının şeklini, meyvelerinin tadını, kokusunu, biçimini, ağacın ömrünü, dallarının sayısını, kalınlığını ve diğer tüm bilgilerini küçücük bir çekirdeğe yüklemiş ve adeta çekirdeğe bir hafıza vermiştir. El-Ahir isminin tecellisi ile her ağacın meyvesi hayat bulur. Bizler o meyveyi elimize alıp meyvenin tadını, kokusunu ve faydalarını düşünerek ancak o ağacı tarif edebiliriz. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: 91.0.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, ilgili araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz.

Her ne kim zahir olur, ol haleti dilden durur. Her ne kim gelse sana, sanma ki ilden durur. Yey tutarsa gerzeban, bil ser dahi tutar karar. Ne gelirse nikübet, her kişiye dilden durur. Dide abından gönül şehrini gel mamur kıl. Yel gibi ömrün geçer, sanma kim yelden durur. Kibri terk edip dila, eyle tevazu pişesin. Çün bilirsin kim binası, haymenin kilden durur. Ey muradi, vade-i haktan udul itme sakın. Cehd edip incitme kalbi, kim gönül kıldan durur.

Biz kamu esrara mahrem, sahibi hal isteriz. Dikkati kalb ile herdem, çeşmi seyyal isteriz. Aşkı canan ile daim halimiz hoştur bizim. Vasfunun zikrinden özge sanmanız kal isteriz. Yardan gayrı bizimdür yanımızda haruhas. Sanmanız iki cihanda mansıbu mal isteriz. Bakmazız arayişi alemlere subuhu mesa. Alemi geç teyleyip bir kalbi meyyal isteriz. Ey muradi, arife her bir kelamın ruhtur. Nur-ı lami, mim-ı ha,

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanların evveli bir damla su, sonu ise toprak olmaktır. Asıllarındaki bir şeyle övünenler ancak su ve toprakla övünmektedirler. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicileri, yine bir Nur İklimi programında sizlerle beraberiz. Evet, bugünkü dersimizde Risale-i Nur Külliyatı'ndan Lemalar Mecmuası ikinci lemayı inşallah okuyacağız. Geçen dersimizde birinci lemayı okumuştuk sizlerle beraber. Şimdi de ikinci lema inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ve feyzimizi artırsın inşallah. İkinci lema, Bismillahirrahmanirrahim. İz nâde rabbehu enni messeniyel zurru ve ente erhamurrahimin. Sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerreb hem tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni messeniyel zurru ve ente erhamurrahimin demeliyiz. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hülasası şudur ki, pek çok yara bere içinde, epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azim mükafatını düşünerek, kemali sabırla tahammül edip kalmış. Sonra, yaralarından tevellüd eden kurtlar, kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet ilahiyenin mahalleri olan, kalp ve lisanına iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil belki ubudiyet-i ilahiye için demiş. Ya Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Kemal-i afiyetini ihsan edip envai merhametine mazhar eylemiş. İşte bu lemada 5 nükte var. Birinci nükte, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları, kısacık hayat-ı dünyevisini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayat ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye o hazretten 1000 defa daha ziyade muhtacız. Evet, şimdi belki bunda da 2 yön var. Yani mesela bir hastalığa giriftar olduğumuz zaman bir musibet olabilir, bir hastalık olabilir. Birincisi sabırla karşılamak. Yani o mana, o ders çıkıyor. İkincisi sadece Cenab-ı Hak'tan yardım istemek. Nasıl Yunus Aleyhisselam'ın balığa atılıp denize atılıp balığın karnına girdiği meselesi gibi. Tabi peygamberler işin özünü selametini, istikametini bildikleri için kime iltica edeceklerini, bir hal geldi mi o hal içerisinde nasıl davranacaklarını, o musibeti nasıl karşılayacaklarını da Cenab-ı Hak onlara ihsan etmiş, lütfetmiş. Onlar biliyorlar zaten. Onlar Cenab-ı Hakk'ın seçilmiş kulları ve bize örnek oluyor. Tabi onlar acı çekiyor, onlar sıkıntılar çekiyor. Ama bu sıkıntı içerisinde, tabi sıkıntıların en büyüğünü de, en dehşetlisini de, en sıkıntılı halini de peygamberler çekmişler. Evvela Eyyub Aleyhisselam yıllarca, yani bir rivayette 7 sene deniliyor, bir rivayette 17 sene gibi bir şey söyleniyor mesela. Uzun bir yıl anlaşılan yara bere içinde epey müddet kalıyor. Hatta ben şöyle okumuştum bir yerde, hanımı diyor sen Allah'ın peygamberisin ey Eyyub, dua etsen de Allah sana şifa verse. Eyyub Aleyhisselam tabii kulluğun farkında, şuurunda olan peygamber olduğu için tabii diyor ki Allah bana bu kadar nimetler verdi, evlat verdi, mal verdi, mülk verdi, ben bunlardan istifade ettim, lezzet aldım, şimdi Cenab-ı Hak beni imtihan için bir hastalık vermiş de bunu al mı diyeceğim, nasıl bunu al diyeyim diyor. Zaten o kulunu görüyor, biliyor. Yani Eyyub Aleyhisselam sadece onun maneviyatına, zikrine, ibadetine zarar verdiği zaman dua ediyor, şifa istiyor. Onun öncesinde istemiyor. Şimdi bu Eyyub Aleyhisselam'ın hali, o mübarek zatın sabır kahramanı Eyyub Aleyhisselam'ın hali, ama ayette geçiyor, Kur'an bunu bize bildirmiş, Cenab-ı Hak bu kıssayı bize anlatmış, ümmete, Habibine ve onun ümmetine bildirmiş, insanlığa bunu bildirmiş. Bize bakan bir veçesi de Bediüzzaman Hazretleri bu şekil anlatıyor. Bu da mana yönünden nefsimize alabileceğimiz bir ders. Bir veçesi birinci nüktede. Yani şimdi iç dışa, dış içe bir çevrilsek diyor. Yani onun hastalıklarının mukabili bizim ruhi, kalbi, batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız var. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyyub'dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Yani şimdi bazen belki okurken de tefekkür etmek gerekiyor. Bazı manaların, kelimelerin anlamını, belki alemimize nasıl bir şey bize hissettirdiğini, aslında hissetmeye de çalışmak gerek. İşin dehşet yönünü anlamak belki gerek. Çünkü diyor ki her bir günah, işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Bakın bedenimize bir yara olabilir, parmağımızda, elimizde, ayağımızda. Bir yara olabilir, 2-3 yara olabilir. Merhem süreriz, ilaç süreriz, sararız. Ama kalbin, ruhun yarası çok kötü bir şey. Belki elimizdeki, ayağımızdaki, bedenimizdeki yaradan acı çeksek onun mükafatı var. Sabreden, şükreden kullara mükafatlar var. Belki günahlarımızın kefaret oluyor, oluyor yani. Günahlara kefaret oluyor. Günahı mesela azsa bile onun manevi derecesinin artmasına vesile oluyor. Ebedi hayatında çok mükafatları olacak. Ama kalbin, ruhun yarası çok kötü, çok dehşetli bir şey. Ne diyor devamında? Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayati dünyevesini tehdit ediyordu. Yani bizim de vücudumuza yaralar olsa, hastalıklar olsa bizim kısacık dünya hayatımızı tehdit eder. Bizim, onu da Eyyub Aleyhisselam'ın da, yani 100 senelik yaşamış olsa belki 100 senelik hayatını mahvedecek, 100 sene yaşayamayacak belki. Ama bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. Bizim manevi yaralarımız, kalbimize açılan, ruhumuza açılan yaralar, pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye, o Hazret'ten 1000 defa daha ziyade muhtaçız. 1000 defa daha ziyade muhtaçız. Eyyub Aleyhisselam o yaralar için bir defa bu münacatı okuduysa, biz kalbimizin, ruhumuzun yaraları için 1000 defa okusak yine az. Hele hele ahir zamandaki bu günahlar içerisindeki bu halimizde, bu şekilde yaşayış, bu tarz hayat-ı içtimaiye belki 100.000 defa okusak yine az. Çünkü ebedi hayat gidiyor, ebedi hayata zararlar veriliyor. En ufak bir dışarıya çıksa bir insan, eline telefonu alsa veyahut, yani her tarafta, her şeyde bizi sarmış günahlar etrafımızı, hele biraz da nefis meyyalse, Allah muhafaza, ebedi hayat mahvoluyor. Kalbe, ruha öyle yaralar açılıyor ki. Böyle dehşetli bir hal içerisindeyiz. Ama böyle dehşetli bir hal içerisindeyiz ama yine Allah'ın rahmeti, Kur'an'ın reçetesi olarak bu ayeti kerimeyi Cenab-ı Hak lütfetmiş, ihsan etmiş, bize yine bir kurtuluş reçetesi sunuyor. Bir rahmet kapısı açıyor. Kurtuluşun olduğunu söylüyor, gösteriyor. Selamet kapısı açıyor bize. Eyyub Aleyhisselam vasıtasıyla. Evet, şimdi gelecek yine aynı mesele. Buradan devam edelim. Bahusus, nasıl ki o Hazret'in yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve dilin lisanına ilişmişler, öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzübillah, mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefret kerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Ya mesela kurtlar kalbine diline ilişmiş Eyyub Aleyhisselam'ın, zikir edememiş. Onun için dua etmiş. Ya Rabbi, benim zikrime ve ibadetime engel oluyor diye dua etmiş. Bizse işte kalbimize, ruhumuza açılan yaralar, batını kalbe ilişip o günahlar, yaralar, vesveseler, şüpheler, batını kalbe ilişip imanı zedeler. Kalbin içine o manevi olan, batın olan maneviyatına ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefret kerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur-i imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur-i imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılağından, onu görmesinden, bilmesinden çok hicap ettiği zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Allah muhafaza eylesin. İşte bakın, günahla böyle bir yol var. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılağından çok hicap ettiği zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arz ediyor. Yani o günah işlerken aklına geliyor. Hani melekler bizi görüyor, melekler her yaptığımızı yazıyor. Yani Allah görüyor gibi. Hani biri de bir şey yaparken birinin görmesini istemez ya. Yani insanda, nefiste öyle bir şey var. Hani gizli işleyen bir adam, bir günah gizli işleyen bir adam başkasının bilmesinden çok icap ediyor. Yani utanıyor böyle. Bilmesini, görmesini istemiyor kimsenin. O anda aklına melekler geliyor, ruhaniler geliyor. Onların varlığı ona ağır geliyor. Yani melekler seni görüyor diye alemine gelince bir dese ki mesela, ya ben görmediğim şeye inanmam ya. Melek yani var mı ki? Gözden görmediğim şeye inanmam dese, he ya doğru. Yani bak melekler yok yani. Yazan öyle bir şey yoktur ya. Yani gözle görülmeyen bir şeye ben niye inanayım diye, yani onu delil gibi kabul etmeye başlar nefis. Yani aslında var, inanıyor ama o günahtan dolayı onun varlığını kabul etmemeye başlıyor. Yani onu görmesin kimse, bilmesin kimse diye haşa ve kella meleklerin varlığını inkara doğru gider. Birisinden böyle bir duysa bir şey ufak, halbuki o delil de değil, kesin bir delil de değil, bir şüphe. Hani gözümle gördüğüm şeye, görmediğim şeye niye inanayım? Hani nerede o varlıklar, var mı ki? Varsa biz niye görmüyoruz? Böyle bir şey yoktur. İnanmayın ya böyle şeylere. Hangi asırda yaşıyoruz, hangi zamanda yaşıyoruz gibi şeyler söyleniyor ya. Ha bunu gördü mü? Aslında inanç vardı. Fakat günahtan dolayı birilerinin bilmesi ona ağır geldiğinden hemen inkara yapışıyor. Allah muhafaza. İşte her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var dediği bir kısmı bu. Bir de ne varmış? Hem mesela cehennem azabını intac eden büyük bir günahı işleyen bir adam. Cehennem azabını intac eden, yani cehennem azabını netice veren büyük bir günah işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Yani bir günah, büyük bir günah işliyor ama biliyor ki cehennem de var. O tehditler aklına geliyor, duyuyor. Yani ayeti dinlemiş bir yerde veya bir hoca anlatmış, dinlemiş veya almış, okumuş yani bir şekilde. Yani bunu biliyor bir şekilde. Anneden babadan duymuş, sağdan soldan duymuş, biliyor. Hocaya gitmiş, hocadan, camiden mesela öğrenmiş. Yani cehennem azabını, cehennemin böyle günah işleyenlere karşı tehdidatını işittikçe eğer diyor istiğfar ile ona karşı siper almazsa, yani günah işliyor ama istiğfar etmiyor. İşte siperdir. O günah aslında cehenneme karşı günahtan sonraki o istiğfar halimiz, istiğfar etmemiz cehennemin tehdidatına, cehenneme karşı bir siper. Eğer bunu almazsa diyor, siper almazsa bütün ruhuyla cehennemin ademini, olmadığını, yok olduğunu arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Cehennemin inkarına, yani hani ya böyle bir cehennem var mı ki? İşte kim gitmiş gelmiş ya, öyle bir şey var mı ki? Yani olmayan, yani deminki dedim, gözümle görmedim ben. Yok öyle bir şey yok. Kim gitmiş gelmiş görmüş böyle bir şey falan filan, böyle şeyler söylentiler oldu mu? Orada cehennemin olmadığını kabul ediyor. Allah muhafaza o şüpheyle İslam'dan, dinden, imandan çıkıp küfre girmiş oluyor. Ne oluyor o zaman? Ebedi hayat gidiyor. Bak o günah ebedi hayatın gitmesine vesile oldu. Sebep oldu. Bak o günah. İşte bir günah, insan günahı hafif görmemeli. Günahı basit görmemeli. Evet, beşeriz, şaşarız, günah işleriz belki ama o günahtan hemen sonra istiğfar etmeli, tövbe etmeli, yalvarmalı, af dilemeli. Cehennemin ateşinden, azabından Allah'a sığınmalı, ağlamalı, sızlamalı. Yani bunlar olursa o zaman insan kurtuluşa eriyor. Ama günahı işledi, serbest, hiç böyle bir şey yokmuş gibi. Sonra da birinden de böyle küçük bir gevezelik dinledi böyle. Ya cehennem var mı ki? Öyle bir yok, kim gitmiş gelmiş falan. He yoktur cehennem ya. Yani niye biz kendimizi böyle korkutuyoruz deyip nefis ondan yol buluyor ve cehennemi inkar ediyor. Ahireti inkar ediyor. Ve hem dünyasını azap ediyor hem de ahiretin azap içinde geçirecek. Allah muhafaza etsin. Evet. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, Sultan-ı Ezel ve Ebed'in mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı. Ve bu arzudan bir manevi adavet-i ilahi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücud-u ilahiye dair, Allah'ın varlığına dair kalbe gelse, kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. Yani bir düşünüyor ki, duyuyor ki Allah namazı farz etmiş. Namaz farz. Yani oruç farz. Yani yapmak istemiyor ya nefis, kılmak istemiyor. Yani o vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın nasıl bir amirinde, bir iş yerinde bir amiri kendisine bir vazife söylese, vazifeyi yapmasa o amirin ona kızmasından, tekdirinden nasıl böyle müteessir oluyor insan? İşte Allah-u Teala'da Sultan-ı Ezel ve Ebed'in mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik. Allah mükerreren mesela farzları bize emretmiş. Emrettiği ibadetler olmuş mesela. Farzlar, en önemlisi tabii önde gelen namaz, oruç. Yani şimdi bunu yapmadığı için, yapmadığından nefsinde tembellik gösteriyor. Nefis kılmak istemiyor. Nasıl amirinden böyle söz işitip de müteessir olur, üzülüyor, ondan böyle tesirleniyor. İşte büyük bir sıkıntı veriyor. Yani farzında yaptığı tembellik de büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, hani o sıkıntıyı çektiği için keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı. Yani Allah bize niye emretmiş ya bunu? Ya Allah'a ne ihtiyacı var ki bize namaz emrediyor? Yani ne güzel yaşıyoruz, gidiyoruz yani böyle. Ya namaz da ne ki? Niye emretmiş ki bunu yani? Bak nefis hemen böyle o çektiği sıkıntıdan dolayı, hani biliyor ki bir şey var, bir emir var ama yapmıyor, yapmadığından da bir sıkıntı çekiyor ama böyle arzu etmeye başlıyor sonra. Ya bu ibadet de olmasaydı ya. Niye Allah farz etmiş bunu ki? Diyor. Ve bu arzudan bir manevi adavet-i ilahiyeyi, yani Allah'a karşı bir düşmanlığı işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücud-i ilahiye, varlığın varlığına dair kalbe gelse, kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder, büyük bir helaket kapısı ona açılır. Hani böyle ona karşı bir düşmanlık beslemeye başlar, sonra biri der ki, işte ya Allah yok ya, haşa ve kella. Yani Allah, her şey kendi kendine olmuş, tesadüfen olmuş, bak sebepler yapmış. Ya her şeyi, din işini Allah'a karıştırmayın. Allah, yani böyle deyince, evet ya, Allah yok yani, doğru. Oh be, ben rahatlayayım demek istiyor. Ama rahatlayamıyor tabii. Onun da ayrı bir musibetleri var, onu başka yerde üstad anlatıyor. Ama ne oluyor, işin dehşetli tarafı, işte bakın bu günah ve farzı yapmaması Allah'ı inkara sebep oluyor. Hem dünya hayatını mahvediyor, azap içinde geçirecek, hem de ebedi hayatı azap içinde olacak, mahvediyor. O bedbaht bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil, inkarda milyonlar ile o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder ve hakeza bu üç misale kıyas edilsin ki berra'ne ala gulubihim sırrı anlaşılsın. Evet, berra'ne ala gulubihim sırrı anlaşılsın dedi. Yani kazandıkları günahlar diyor, kalplerini kaplayıp karartmıştır. Evet. Evet muhterem dinleyicilerimiz, şimdi farklı bir yerde bununla atıfta bulunmak istiyorum. Burada şimdi ikinci nükteye geçiyor. İkinci nüktede de farklı manalar var tabii bu ayetin. Vaktimiz olursa ikinci nükteden de biraz okuyacağız ama burada başka bir yerde şöyle bir şey diyor. Evet, kainatta hiçbir zişur, kainatın bütün eczası kadar şahitleri bulunan Halık-ı Zülcelal'i inkar edemez. Etse bütün kainat onu tekzip edeceği için susar. Lakayt kalır. Fakat ona iman etmek, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ders verdiği gibi o Halık'ı sıfatları ile, isimleri ile umum kainatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa, evet ne dedi? Ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Yani bir insan günah, insanız, beşeriz, şaşarız, günah işleyebiliriz. Günahtan sonraki halimiz önemli. Evet, günah işlememek önemli ama günahtan sonraki halimiz çok çok önemli. Yani tövbe istiğfar etmek. Günah işleyenlerinizin en hayırlısı diyor. Günahı işledikten sonra tövbe istiğfarda bulunandır. Yani o zaman kendimizde imanımızın olduğunu gösteriyormuş. Bakın ne dedi burada? Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Yani şimdi insan günah işledi, tövbe etmedi. Günah işledi, tövbe etmedi. Biraz önceki saydıkları işte melekleri inkar, cehennemi inkar, ahireti inkar, Allah'ı inkar ve Allah'a düşmanlık gibi şeyler, küfre gidecek şeylere yol açıyor. Ama tövbe istiğfar etse bu yollar kapanıyor. Aynı zamanda kalbi de mühürlenmemiş oluyor. Berran ala gulubihim. Yani kalp o kadar katılaşıyor, kararıyor ki imana yer kalmıyor neredeyse. Yani o şekilde Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Ahir zamanda yaşıyoruz. Her türlü günahın olduğu bir zamanda, dehşetli bir zamanda. Yani fitnelerin, günahların, yani o kadar bütün günahlar var ki bu asırda. Bütün asırlarda yapılan günahların toplamı bu asırda var. Böyle dehşetli bir zamandayız. Ama bakın, yani elhamdülillah Cenab-ı Hak böyle bir asırda bizi dünyaya göndermiş ama kurtuluş yollarını da bize göstermiş. Yani kurtuluş her şeyden. Yani aman ha aman ümitsiz olmayalım. Hep ümit var olacağız. Çünkü kurtuluş yolu var. Ahir zamanda mesela diyor ki bu günahların çok olduğu bir zamanda insan birçok salih amele muvaffak olamasa da, yani farzlarını yapan, kebireyi, büyük günah işlemeyen kurtulur diyor. Bir de şöyle bir avantaj var. Günahlar çok olduğu için her bir günahtan sakındığında bir haramı haramın terki vaciptir diyor. Bir vacip ise çok sünnetlere mukabil sevabı var diyor. Bir ameli yapmakla belki insan şey yapamayabilir. Yani yapmaya belki böyle gücü yetmez veya da yapamaz. Ama sadece günahtan çekinmekle çok salih ameller işlemiş hükmünde oluyor. Çünkü emir dinliyor. Emir dinlemek de, yani o harama girme, günaha girme emrini dinlemek de salih amel sayılıyor diyor bir yerde. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Günaha düşersek, yanlışa düşersek de tövbe istiğfar edip affedilmiş, af dilemek ve affedilen kullarından etsin bizleri inşallah. Evet, şu ikinci nükteden de birazcık okuyup bitirelim inşallah. İkinci nükte, 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihle hakları yoktur. Evet, bu da Eyüp Aleyhisselam'ın bu halinden, bu dersinden, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu kıssanın kıssadan alınan dersin diğer bir veci. Birinci veci anlattığımız, biraz önceki anlatıldığı gibiydi. İkinci nüktede de bir insanın gerçekten bedeninde hastalık, bir rahatsızlık, yara, bir musibete uğradığı zaman nasıl davranmalı, nasıl hareket etmeli? Eyüp Aleyhisselam'ın hayatı da bize örnek olmuş o noktadan. Evet, sır kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya, şikayete üç veci ile hakları yoktur. Birinci veci, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını, elbisesini sanatına mazhar ediyor. İnsana bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tayir eder, muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Melkil mülki yetesarrafu fi mülkihi keyfe eşe. Yani mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Evet, birinci veci noktasından şekvaya hakkı yokmuş. İkinci veci, hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Yani safileşir, temizlenir, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Hayatın vazifesini yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayrı mahz olan vücuttan ziyade şerri mahz olan Adem'e yakındır ve ona gider. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat. Yani tek düze bir hayat diyor ya, monoton bir hayat, tek düze bir hayat. Yani böyle sürekli aynı şeyleri yapıyor. Hiç hayatında bir değişiklik yok. O en ufak bir sıkıntı görmüyor, rahatsızlık görmüyor, hastalık görmüyor. Yeknesak tek düze bir hayat, istirahat döşeğindeki hayat, hayrı mahz olan, mutlak hayır, her şeyle hayır olan vücuttan, varlıktan ziyade şer mahz olan Adem'e yakındır, yokluğa yakındır ve ona gider. Yani bir insan yaşamamış gibi olur yani. Adem'e gider dedi. Bir insan yaşıyor ama yaşamamış gibi. Neden? Çünkü hayatında bir iniş çıkış yok yani. Bir hareket yok. Üçüncü veci, şu dar-ı dünya meydanı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Elhamdülillah. İnsan şu manayı anlayınca gerçekten birçok aslında rahatsızlığı, sıkıntı aldığı çok şey de gidiyor. Neden? Çünkü kul olduğunu, dünyaya niçin geldiğini, maksat ve gayenin ne olduğunu anlıyor. Şu dar dünya neymiş? Şu dar dünya meydanı imtihandır. İmtihan meydanıdır ve dar hizmettir. Hizmet yeridir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Allah aşkına şimdi dünyadaki insanlar ve bizim memleketimizdeki insanlar, Müslümanlar niçin uğraşıyor? Hep daha rahat olalım, daha iyi yaşayalım, daha mutlu olalım, daha zevk alalım, daha çok lezzet alalım, daha çok keyif edelim diye çalışmıyor mu? Daha çok keyif edelim diye çalışmıyor mu? Ama bu dünyanın bu haline,

rahat ibadette, rahat Allah'ın huzurunda olduğunu her an hissetmekte. Yani dünyanın iniş çıkışlarında insan daha huzurlu oluyor. Biraz eziyet gördüğü zaman daha huzurlu oluyor. Biraz hastalık çektiği zaman daha huzurlu. Mesela şöyle düşünelim en basitinden. Mesela bir insan var, iki insan var. Biri çalışıyor, sabah kalkıyor evinden erkenden, namazını kılıyor, sabah namazını kıldı. Mesela sonra kahvaltısını yaptı, işine gitti, çalıştı akşama kadar, yoruldu, akşam geldi evine. Ne kadar rahat olur değil mi insan? Yani evine geldi, huzurla oturuyor, yorulmuş, yemeğini yiyor, namazını kılıyor, çayını içiyor, çocuklarıyla, hanımıyla sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Ve ders varsa, sohbeti varsa gidiyor, sohbetine gidip geliyor. Ne kadar rahattır değil mi bu insan? Ama bir de şöyle bir insan düşünelim. Sabah namazına kalkmadı. Yattı. Öğleye doğru kalktı. Bir şeyler yedi, atıştırdı. Ofladı, pufladı, sağa gitti, sola gitti. Sonra akşam oldu. Veya kimisi gider kahvede oturur mesela. Geldi, oturdu, yattı, kalktı, akşam oldu. Şimdi Allah aşkına akşam yemeği yiyecek, yani çay içecek. Şimdi çalışan adamın yorulup gelip o istirahat halinde evinde yemek yemesi, çay içmesi, çocuklarıyla, hanımıyla muhabbet, sohbet etmesi mi daha lezzetli? Yoksa sabahtan akşama kadar evde olup ve hiçbir iş yapmayıp diyelim mesela evden çıkadabilir. İnsan gider oturur, işte parkta oturur, kahvede oturur. Yorulmadı, bir işlerle meşgul olmadı, geldi. Nasıl lezzet alacak bu adam? Ruhu sıkıntılarla dolu olur. Yani en basitinden yani, bakın en basitinden. Genel manada dünyayı düşünsek dünya da böyle. Üstad bir yerde şey diyor, sizler için rahat meşakkatedir diyor. Meşakkattedir. Yani zorluklarda, sıkıntılarda. Yani insan ne kadar zorluklara katlanır, çalışır, çabalar, gayret ederse o kadar rahat oluyor. Ne dedi? Şu dar-ı dünya meydanı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem dar-ı hizmettir ve mahalli ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil, şikayet değil, şükretmek gerektir. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle, musibetzede zaafını ve aczini hissedip, Rabbi Rahim'ine itica-kerane teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp, halis bir ubudiyet yapar. Ve ubudiyete riya giremez. Bu ubudiyete riya giremez. Halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi, onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Evet, yani hastalık, musibet gibi şeylerle insan karşılaştığı zaman demek ki ona sabreder, şükrederse onun da ayrı bir lezzeti varmış. Ayrı bir mükafatı var. Hem dünyada hem ahirette lezzeti ve mükafatı olacak. Cenab-ı Hak yaratılış gayesini unutmayan kullarından etsin bizleri. Dünyanın mahiyetinin, hakikatinin farkında olanlardan etsin. Dünyaya niçin geldiğimizin, dünyadaki amacımızın, gayemizin şuurunda olup, ona göre çalışıp, ona göre amel etmek, fiilleri işlemek, hal ve davranışlarda bulunmak bizlere lütfetsin. Kendi rızasından, imandan ve sünnet-i seniyeden bizleri ayırmasın. Evet, muhterem dinleyicilerimiz, bir Nur İklimi programının daha sonuna geldik. Allah izin verirse bu ikinci lemanın diğer nüktelerini başka bir derste okuyabiliriz inşallah.

0: Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
6: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: İnsanların evveli bir damla su, sonu ise toprak olmaktır. Asıllarındaki bir şeyle övünenler ancak su ve toprakla övünmektedirler. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim neden uyandırdı bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa 1 gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor. Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken havuzdan billur gibi su fışkırıyor. Güneş beyinleri kaynatırken insanlar Resul'e gözlerini dikmiş bakıyor. Herkes derin bir imrenişle Yüce Resul'ü arşın sağında gözlüyor. Sırasıyla bütün peygamberler tek tek çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta, belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi denir. Amel defteri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış derler.
2: İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez. Bir kafile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş. Kan revan içinde.
1: Bunlar, evet bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yarılıp, kaynar bir pişmanlıkla doldurulunca, eyvah, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar bunlardı değil mi? Ama yer çarpılıp paralandığı zaman, melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince, o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır. Ama artık öğütten ona ne? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım der. O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

0: hoş geldin. Canımın canı.
1: Gönlümüzden hoş gönlünüze. Davet radyo.
0: Derdimin dermanı. Hoş geldin. Gönlümün sultanı. Hoş geldin. Hoş geldin.

Gönül yurdumu sana açtım. Aşk elinden vade içtim. Ben bu canu tenden geçtim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.

Çölleşen ruhlarımıza Nisan yağmurları gibi yağdın. Zulmete boğulan kainat nurunla aydınlığa kavuştu. Ölü toprağa serpilmiş gönüller varlığınla hayat buldu. Sen şefkat ve merhamet dergahı, sen iki cihan sultanı, sen gönül fezamızın hurşid-ü mahı, sen ahir zamanda gönderilen ilkbahar gülü, nebiler şahı, hoş geldin.

gül bahçesine döndü alem. Kainatın bir tek gülüne kavuştu Adem. Kokun bütün cihana yayıldı. Bülbül oldu her gönül aşkınla inleyerek. Gül yüzüne baktı ağladı. Gül yüzüne baktı güldü hem. Doyamadı hiç kimse. Kıyamadı bakmaya gül yüzüne. Ya incinirse diye.

Gül yüzüne susamış gönüller, gül çağını özler. Sensiz yetimler buruk, kimsesizler çaresiz, müminler öksüz, aşıklar uykusuz.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Bir ömrü tükettim, hala gelmedin. Seni aramam zor, bulmam imkansız. Takatım kalmadı, sabrım tükendi. Beklemem imkansız, gelmem imkansız.

0: Mum oldum, eridim başımda alev. Direni, ayakta kalmam imkansız. Süzülen her damla yanıp yakarken bir selam göndersen almam imkansız. Gördüm gerçekleri kendime geldim. Bir kuru hayale dalmam imkansız. Bekleme güzelim, boşa bekleme. Bir daha kapını çalmam imkansız. Sinem paramparça, oklar senindir. Bu yaraya şifa bulmam imkansız. Nispet et diyorsun cevri güzelim. Sen gibi oklayıp delmem imkansız. Bu işkence niye? Bu cevrin neden? Anlamam imkansız, bilmem imkansız. Dönüşü olmayan yola girmişsin. Aklını, fikrini çelmem imkansız. İmkansız güzelim, her şey imkansız. İmkansıza çare bulmam imkansız. Göz pınarlarımın suyu kurudu. Ağlayıp, ağlayıp silmem imkansız. Sağ mıyım, ölü mü bilemiyorum. Ağlamam imkansız, gülmem imkansız. Mum misali yavaş yavaş öldü.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki:
2: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar.
1: Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi:
2: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.
1: Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

91.0 Davet Radyo. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle

sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanların evveli bir damla su, sonu ise toprak olmaktır. Asıllarındaki bir şeyle övünenler ancak su ve toprakla övünmektedirler. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Nur ver ya Rabbi, nur ver. Yurdumun her yerine saadet ver, huzur ver. Biz aşılmaz dağdayız. Yol ver ya Rabbi, yol ver. Bize çelik irade, bize bükülmez kol ver.

bize merhamet buyur. Nur ver ya Rabbi, nur ver. Yurdumun her yerine saadet ver, huzur ver. Sümbüllerim solmasın, su ver ya Rabbi, su ver. Rahmetini gönlüme fezalar dolusu ver. Biz aşılmaz dağdayız, yol ver ya Rabbi, yol ver. Bize çelik irade, bize bükülmez kol ver.

sesi kısık kul etme. Ses ver ya Rabbi, ses ver. Hep ismini analım. Bir kudretli nefes ver. Gönülden gamı süpür. Tat ver ya Rabbi, tat ver. Kerem selini çağlat. Nimetini

Göz pınarları kuru, yaş ver ya Rabbi, yaş ver. Zalimlere dost etme, melekten arkadaş ver. Sesi kısık kul etme, ses ver ya Rabbi, ses ver. Hep ismini analım, bir kudretli nefes ver. Bizi aşkına düşür, şevk ver ya Rabbi, şevk ver. Takva, edep, zühd, vera, zevk ver ya Rabbi, zevk ver. Nicesinde kalp ölü, can ver ya Rabbi, can ver. İlim, irfan ve hikmet bize kâmil.

marifet, meslek, sanat, iş ver ya Rabbi, iş ver. Göz nur Muhammed'in yolunca bir gidiş ver. Beşer kaybetti ruhu, ruh ver ya Rabbi, ruh ver. Gemimiz su alıyor, kereminle bir Nuh ver. Acıları saracak el ver ya Rabbi, el ver. Bize vefa, cömertlik, ahlakı en güzel ver.

Gece ışığa hasret, ay ver ya Rabbi, ay ver. Azaplara uğratma, cennetlerde saray ver. Gönlümüze ebedi yaz ver ya Rabbi, yaz ver. Zikir, şükür, hamd, sena, tazarru ve niyaz ver. Caddeler çıkmaz sokak, yol ver ya Rabbi, yol ver. Habibin hürmetine rahmetini

0: Ya Rabbi bal ver, tıpkı sahabe gibi iyi huy, güzel hal ver. Issız kuma yuvamı, kuş ver ya Rabbi, kuş ver. Dünyayı titretecek bir ezan okuyuş ver. Haya, edep, ar ver ya Rabbi, ar ver. Gurbette yalnız koma, bir keremli dost, bir yar ver. Düşmana karşı zafer, güç ver ya Rabbi, güç ver. Bir yerine kuvvetli, sen bize iki, üç ver. Sonu hakikat olan, düş ver ya Rabbi, düş ver. Günah için nedamet, zar ver ya Rabbi, zar ver. O cennetül bakide, çiçekten bir mezar ver.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme fethedilmişti. Müşriklerden 17 kişi ölüm listesindeydi. 6'sı kadındı. Onlar için keskin bir ifade vardı. Kabe'nin örtüsünün altına girseler bile öldürün buyuruyordu. Bu ölüm listesi özellikle ilan ediliyordu. Böyle bir tutumun arka planında ne yatıyordu? Ölüm listesini yayınlamak bir bakıma onların kaçmasını teşvik anlamına geliyordu. Hakikaten asıl amaç öldürmekse, kaçmalarına fırsat vermeden yakalamak suretiyle işleri bitirilebilirdi. Bu işi ilan etmeden mutlak hedefi gerçekleştirici bir yol niçin tercih edilmiyordu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının bütünlüğüne ve savaşlarına baktığımızda öldürmekten uzak duran bir yol izlediğini görüyorduk. Öldürmek tamamen son kareydi, son noktaydı. Sürekli imkan vermek vardı. Sürekli düşünme imkanını sağlamak vardı. Sürekli sulh zeminini gerçekleştirmek vardı. Peygamber Efendimiz açıkça ölüm listesi yayınlıyordu. Belli ki kaçmalarına işaret düşülüyordu. Yol yakınken kaçmalarına imkan veriyordu. Bir de kaçanların peşine düşülmemesinin talimatını veriyordu. Böylece kaçmanın yolunu sonuna kadar açıyordu. Asıl bir yol vardı. Herkesçe bilinen bir yol vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın berrak ve bilinen bir tavrı vardı. Özür dileyene, af dileyene kapılar sonuna kadar açıktı. Evet, ölüm listesi yayınlanıyordu. Ama ölümden önce açık seçik iki yol açılıyordu. Biri kaçmak isteyenler kaçabilirdi. Diğeri alemlere rahmet olana hata ettim, affımı talep ediyorum diyene af yoluydu. Onlar ölüm listesiyle ilan edilmeselerdi, karanlık dünyanın labirentlerinde avara avara dolaşacaklardı. Ola ki hala azgın nefislerinin, karanlık inançlarının çıkmazlarında ömür törpüleyeceklerdi. Liste onları harekete geçiriyordu. Düşünmeye zorluyordu. Bir çıkış yolu işaretliyordu. Bir yol haritası belirliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki suçu affın dışında tutuyordu. Ama yine de bütün af yollarını kapatmıyordu. Bu suçlardan biri yalandı, ikincisi ise iftiraydı. Yalan ve iftira hakikati kuşa çevirmekti. Zihinleri allak bullak etmekti. Ortalığı toz duman etmekti. Yalan ve iftira toplumun fitnenin çamuruna itmekti. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamanın yollarını kapatmaktı. Köşe başlarının haremiler tarafından tutulmasıydı. Toplumları yalana kurban etmekti. Yalanla duvarlar örmekti. Yalanla setler çekmekti. İftirayla işi pekiştirmekti. Artık hakikate yönelişi dumura uğratmaktı. Suçlular listesinde iki sınıf insan ön plana çıkıyordu. Biri iktidar sahipleriydi, diğeri şairlerdi. Özellikle o toplumda medya konumunda olanlar şairlerdi. Şairlerin şiirleri dillerden dillere dolaşırdı. En etkin şairlerin şiirleri Kabe'ye asılırdı. Hasreten en güçlü yedi şairin şiiri uzun süre Kabe'de asılı dururdu. Bu şiirler ezberlenirdi. Nesillerin dillerinden düşmeyen bir kıymet ifade ederdi. Şairler gündemi takip ederlerdi. Gündeme gelen konularda şiirlerini kurşun gibi devreye sokarlardı. Şiirler mi, kurşunlar mı daha etkiliydi? Ya da sineleri hangisi daha çok yaralardı? Bilinen bir şeydi. Sözler zehirli hançerlerden de etkiliydi. Toplumun fitne gibi en büyük çıkmaza sözler mahkum ederdi. Şairin diliyle bir beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni diyordu. Sözler kurşundan ileriydi. Kalplere değen sözler kalpleri delik deşik ediyordu. Kalpleri ilistire çeviriyordu. İnsanın içini kıyık kıyık ediyordu. Şerha şerha ediyordu. İnsanın takatını, dermanı yiyip bitiriyordu. Artık içi çökmüş, içi bitmiş bir insan vardı. Bir insan kalırdı. Dün şairler o toplumda iletişimin en güçlü aracıydı. Toplumu yönlendiriyor, motive ediyor, hatta toplumu istediği kulvara sokuyorlardı. Düşmanın silahıyla silahlanmak gerekiyordu. Güçlü edebiyatçıların karşısına kudretli edebiyatçılar yetiştirmek gerekiyordu. Kalpleri etkileyen romancılara, hikayecilere karşı çok etkin romancılar, hikayeciler yetiştirmek gerekiyordu. Özellikle bütün insanlığı dikkate alan dev filmler yapmak gerekiyordu. Güçlü senaryolar, etkin filmler gerçekleştirmek gerekiyordu. Uluslararası ölçekte tarihçiler, iktisatçılar, sosyologlar, felsefeciler, hukukçular yetiştirmek gerekiyordu. Hayatın hiçbir karesi boşluk kabul etmiyordu. Boş bırakılan alanları birileri hemen dolduruyordu. Ama şairlerin yeri ileri boyuttaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam'ın güçlü şairi Hassan bin Sabit'e, "Ashabım silahla harp ettikleri gibi sen de dilinle savaş," buyuruyordu. Yine bir gün Peygamberler Sultanı öyle buyuruyordu: "Hassan'ın beyitleri düşmana ok darbesinden daha etkilidir." O günün idarecileri şairleri sağ kolları gibi görürlerdi. Gündeme aldıkları konuları onların dillerinden gündeme getirirlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'sinde İslam'ın şairleri için ayrı bir kürsü kurduruyordu. Zaman zaman Abdullah bin Revaha'dan şiir dinlemeler olurdu. Zaman zaman Hazreti Hassan bin Sabit'ten ve diğer güçlü şairlerden şiirler dinlenirdi. Kureyş'in en etkili şairlerindendi. Küfür günlerinde Allah'ın Resulüne ve Allah'ın dinine hicivler yazıyor, çarpıtıyor, küçük düşürücü, alaya alıcı dizeleri dile getiriyordu. Bu etkin şair Abdullah bin Zibagra'ydı. Mekke'nin fethedilişiyle şair Abdullah Mekke'den kaçıyor, Necran'a ulaşıyordu. Artık onun için Mekke günleri bitiyordu. Mekke onun hayatından çıkıyordu. Ama hayat onun düşündüğü gibi akmıyordu. İslam şairi etkin diliyle şair Abdullah'a ilişkin şiir dile getiriyordu. Hazreti Hassan bin Sabit, şair Abdullah'ın kaçışı üzerine bir şiir dillendiriyordu. Şiirinde kalıcı bir azaptan söz ediyordu. Onun bu satırları şair Abdullah'ı ciddi boyutlarda etkiliyordu. Kararını veriyor, Mekke'ye geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor, iman iklimine giriyor, günahlarının bağışlanması için Rahman-ı Rahim'e niyaz etmesini istiyordu. Şair Abdullah dünden bugüne seyrini şiiriyle arz ediyordu. Uyku uyutmadı karışık vesveseler ve kederler. Gece baştan itibaren sabaha kadar karanlık. Ahmet'in beni kınadığı haberi bana ulaştı da sanki sıtmaya tutulmuş bir vaziyette geceledim. Ey süratli develerin sırtında taşıdıklarının en hayırlısı, İşlediğim şeylerden dolayı senden özür diliyorum. Zira ben yüzü koyun şaşkın bir vaziyette sapıklıktaydım. O günlerde bana en sapık işleri yapmamı emrediyordu. Bugün ise Nebi Muhammed'e iman ettim. Kalbim bunu bulamayanlar mahrumdur. Artık düşmanlık bitti, sebepleri de bitti. O ak bir nurdur ve mühürlenmiş bir hatemdir. Şehadet ederim ki senin dinin doğrudur, gerçektir. Sen ise kullar içerisinde yücesin, büyüksün. Allah şehadet eder ki Ahmet seçilmiş biridir. Salihler arasında en öndedir, kerem sahibidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şair Abdullah'a sıcak bir alaka gösteriyor, cübbesini çıkarıp veriyordu. Şair Abdullah İslam'la şerefleniyor ve bundan böyle İslam'ın güçlü şairler arasında yerini alıyordu. İbni Kesir onunla ilgili olarak o İslam'ın en azılı düşmanlarından ve Müslümanlara karşı şiir gücünü en ustaca kullanan şairlerden biriydi. Daha sonra Allahu Teala ona tövbe edip İslam'a dönmeyi ve İslam'ı müdafaa edip ona yardım etmeyi nasip etti diyordu. İmam-ı Kurtubi ise iyi bir şairdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı metheden çok sayıda şiiri mevcuttur. O Müslüman olduktan sonra Müslüman olmadan önce yazmış olduğu şiirlerin hepsini silip atmıştır diye tanımlıyordu. Şairler çok etkindi. Olumlu çizginin şairleri insanlığa hizmet ediyor, insanlığın ufkunu aydınlatıyordu. Şairler çok tehlikeliydi. Sihirli şiirleriyle toplumu bozguna verebilirlerdi. Toplumu fitneye düşürebilirlerdi. Dünkü zamanlarda medyanın merkezinde şairler vardı. Şimdiki zamanlarda ise hayatın merkezinde medya vardı. Ne kadar acıydı. Medya en mazlum bir insanı en zalim olarak gösteriyor ve toplumun belli bir kesimi buna içtenlikle inanabiliyordu. Böylece toplumları parçalayabiliyordu. Ya da en zalim bir insan en mazlum, en masum bir insan olarak takdim edilebiliyordu. Toplumun belli bir bölümü bunu kabul ediyor ve toplum yine derin bir yarılmaya maruz kalıyordu. Toplumun kendine özgü hayatının ilkeleri olmalıydı. Olup bitenleri inandığı o ilkeler ışığında değerlendirebilmeliydi. Böylece medyanın önünde savrulan bir yaprak olmamalıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

yüzümün karasına bakmayasın ya Rab. Cehennemde bedenim yakmayasın ya Rab. Sevdiklerini sevdir, komşu eyle cennette. Salihlerle dost eyle, koyma bizi mihnette. Kanadı kırık kuş gibi

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Saat 35.36. Hazreti Süleyman'ın duası. Süleyman: Ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin, dedi. Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik ki onun direktifiyle istediği yöne doğru kolayca essin.

0: Ya sıyır tam yerinde.
1: Davet Rabbi.
0: Uzansın istiyorum bir ip gibi göklerden, geleceğine dair bir parıltı, bir ayet. Saadet güneşinin her gün battığı yerden, tükensin yollarıma zehra akıtan şikayet. Hurafe elbiseler dökülsün üzerimden, yeni bir dünya için kurulmalı saatim. Sanki ölüm kokusu yayılıyor terimden, vebayı toprağıma çekiyor itaatim. Arayıp bul adımı muhacir defterinden. Görürsün her kelime veremli bir laledir. Harfler kaçıyor gibi acılar mahşerinden. Her cümle yıkılmayan müstahkem bir kaledir. Senin o süt edalı tılsımlı ellerinden narin bir dokunuşa bile muhtaç hislerim. Beddua yükseliyor zadegan ellerinden. Çizgilerim kırıldı, bozuldu kavislerim. Siyah bir tan yerinde canhıraş ve derinden kıpırdayan bu hayal bahtımın son şansıdır. Ebedi bir sevgili çıkarmak kaderinden.
2: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: Sen zerrenin her dönüşüne her an yön verirsin. Sen yokluğumda ettiğim var olma duamın delilisin. Sen varlığı tereddütlerden kurtarıp en güzel hale yönlendirirsin. Beni doğru yola ilet. Yolunu göster bana. Yollarını açık et. Hidayetini ver bana. Şaşkınlığımı tedavi et. Delilini gönder bana. Kalbime nazar et. İstediklerimi ver bana. Beni yeniden var et. Cennetini ver bana.
1: Ya Hak,
0: sen gerçekler gerçeğisin. Senin hatırına gerçek olur gerçekler. Senin adaletinle doğrulur eğirler. Hakkın hakkı sendedir. Gerçeğin aslı sendedir. Haklıların hakkı senin yanındadır. Doğruların doğruluğu senin sayendedir. Hakkı hak bilmekle rızıklandır beni. Eğriltme kalbimi. Saptırma aklımı.
1: Ya fa'il, ya fa'il.
0: Hiçbir şey kararında değil. Hayat bir gidip bir gelmededir. Varlığa gün yüzü yok. Varlık evi bir yıkılıp bir yapılmadadır. Hiçbir şey sabit değil. Zerreler var yok arasında salınmadadır. Hep dilediğin oldu. Şimdi dilediğindir olan. Şüphesiz ki dilediğin olacak. Razı olduğunu dile bana. Dilediğine razı eyle beni.
1: Ya Falik.
0: Sen her şeyi yokluğun karanlığından sıyırıp alırsın. Hiçliğin kabuğunu yırtıp varlığa vardırırsın. Kalbime sevdalar koyar, ruhumu ebede açarsın. Meyvelendir şu kısa ömür ağacımı. Sonunda cennetine doğru eğileyim. Dallanıp budaklandır sevdalarımı. Cemalini görüp de sevineyim. Semaya doğru yükselt köklerimi. Tuğba olup cennetine gireyim. Perdeler kapladı ufkumu. Gözümü aç ki seni göreyim. Ayrılıklar parça parça eyledi kalbimi. Benimi yırt ki seni bileyim. Sonsuz mutluluklara aç kalbimi. Hüzünsüz ve korkusuz sevebileyim. Nefsimin kabında bırakma beni. Kabuğumu kırıp sana geleyim.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
3: Olmuyor kardeşim, olmuyor. Şair olmak çok zormuş inandım. Yakışmaz bize yenik düşmek derdin ona da. Ama veya oysa yenildim işte. Hem de en onulmaz biçimde. Başım dik değil insanlar arasında. Ne yüreğim kavi, ne ayağım seyirtken. Ne özlemim kaldı, ne özlediğim. Tükendim, bittim anlayacağım. Bıktım hayatı beceriksizce yaşamaktan. Beylik sloganlardan, mürai merhabalardan. Ne dava haramisi, ne entelektüel sanat çığırtkanı, ne ütopya devşirmeni. Hepsi insan olabilmek içindi çabamın veya insan kalabilmek için. Gidiyorum. Yüreğimde pörsümüş bir yığın hüzün. Yarına taşıyamadığım mavilikler. Didiklenmiş sevdam. ve insanlık onurumla. Gidiyorum kördüğüm iklimlerin gri öpüşlerinden, şaşı bakışlarından, sahte gülücüklerden, yalan tevazulardan, hesaplardan kaçarak uzağa, uzaklara, kendime dönüyorum. Gidiyorum şimdilik. Ellerimde rengarenk bulut harmanı, örtülmemiş yüz hatlarımla, alın çizgilerimin en soylu isyanıyla. Sen yaşamana bak, şöhret ve para taşlarıyla öğüt yüz akını, İdiş et vakarını, insanlar da vurulur mihenge. Son gülen iyi güler, unutma. Gidiyorum, vaveyla istemem arkamdan, ne alkış ne kargış, yenilmek bize yakışmaz, bil gene de. Karanlığa akça sözüm, karaya ak yüreğim olsun istedim. Olmadı, yapamadım, yenildim işte. Gidiyorum, hoşça kal, hoşça kal.

her bir kese annesi vatan kadar azizdir. Ve buna göre de annenin ölümü insana çok ağır tesir edilir. Ve bizde böyle bir atasözü var. Diyor ki çocuk babadan öksüz olmaz, babadan yetim olmaz, anneden yetim olar. Bu annemin ölümü bana çok kötü tesirledi ve bu münasebetle Annem Öldü Mü adlı bir şiir yazmıştım. Onu size okuyorum. Ne hız ellerini üzdün dünyadan, balanı tek koyup nereye gittin? Nasıl yok olurmuş bir anda insan, sanki bu dünyada hiç yok imişten. Güneş grup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal gibi. Şimdi düşünürüm, senden ne kaldı? Könlümde hatıran kara hal gibi. Beni boya başa getirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikte ninni çalmışsın. Bugün ninni çalsam sana ben de mi? Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdin bana. Uykun şirin olsun diyeyim mi sana? Gerek ben başına dönem dolanam, beni hayal için hep uyutanam, seni hayal için hep uyutanam. Söyle ölüm için nasıl uyutayım seni ben bugün? Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Çilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni ısıtan, bugün buza dönüp taşa dönüktür. Bu nasıl dünyadır? İnsan oğlunun hayalı göydedir, kendi yerdedir. Sağken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nasıl dünyadır? Bu nece dünya? Ölüm ölümü hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamimin ortağı sendin. Niye yüz çevirdin, ya niye benden? Derdin bana gelsin, hani diyerdin? Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem, kimse seni daraltmamıştır. Ben seni daraltan kadar. Şimdi kime atsam derdimi bir? Kim benim derdime yanarsan kadar? Sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarcıdır anne, ay anne. Ninem hanı diyor küçük Azer'in, ne cevap vereyim ona ay anne? Bilmem bu ölüm nedir hayat var iken. Nefesin ay annem hala evdedir, kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün 7 oldu annem, 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sana, yalnız sana, sana demek için könlümde ne kadar bilsen sözüm var. Kimleri çağırak bugün 7'ye? Halalar, bacılar soruyor bana. Anneme soralım, o bilir diye. Ben yüz tutuyorum senin odana. Annem, ismarlandın anne toprağa. Bu ölüm sineme çekti dağ benim. Sen benim arkamda benzerdin dağa, sanki de arkamdan uçtu dağ benim. Kızımın adıdır senin öz adın, bu da göz dağıdır bana bugünde. Son defa sen bana bakıp ağladın, suretin mezara gitti gözünde. Suretim mezara gitti gözünde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde durup yaşında. Artık senin için durduğu zaman benim için dolaşır gün olur akşam. Vakt geçer, sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başı gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: 91.9.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Yıllardır yiğidim azığınız hicrandır. Mirasınız mahkumdur, mahzundur, perişandır. Gene de yese düşme yiğidim, imtihandır. Filizlenen her ölüm mazlumlara nişandır. Ülkemden hatırıma hep sefiller geliyor. Bin yüzlü ebreheler, karafiller geliyor. Şimdi devran değişti, İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Çöküyor sırtımızda yükselen vahşi duvar. Heykeller kırılıyor, dökülüyor mumyalar. Toprağın sinesinde umut var, heyecan var. Okşadığın her kökten fışkırıyor bir bahar. Buzlar çözüldü, kıştan kuru bir ayaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Gözlerin ayet ayet büyüyen bir bebektir. Ellerin sokaklarda uçuşan kelebektir. Sana rehberlik eden ne cindir ne melektir. O bir insan-ı kamil, mücella bir dilektir. Ondan bize ebedi sürecek bir haz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bulanık akan sular durulacak yeniden. Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden. Saadet menziline varılacak yeniden. Çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden. Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Yıllardır uygarlıktan sana hep enkaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Salanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman, iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir, uyan artık yiğidim, yiğidim. Fecri sadık vaktidir, uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim.

ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler? Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Biçare bir aşık namur şanımız, göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız, bize kül demez de ya ne söylerler? Bize kül demez de ya ne söylerler? Bakmayın dost için canı başına, meydanına geldik can savaşına. Bakınca veçhine hilal kaşına, bize öl demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Hulusi rakipler etse de mühtan, yolundan kalır mı hakiki kervan? O yarın yolunda verip bağışı can, bize yol demez de ya ne söylerler? Bize yol demez de ya ne söylerler?

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İnsanların evveli bir damla su, sonu ise toprak olmaktır. Asıllarındaki bir şeyle övünenler ancak su ve toprakla övünmektedirler. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

sevsin seni gönüller. Artık kıymetin bilsin. Neşroldukça nurların, naşirlerin sevinsin. Affet bizi üstadım, seni çok seviyoruz. Artık kadrin kıymetin bizler de biliyoruz.

91.0 Davet Radyo. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, İmam Suyuti rahmetullahi aleyhin telif etmiş olduğu Cami-ü Sagir adlı kitaptan hadis-i şeriflerimizi okumaya devam ediyoruz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İsnâni hayrun min vâhidin. İki kişi bir kişiden hayırlıdır. Ve selâsetun hayrun min isneyni. Üç kişi de iki kişiden hayırlıdır. Ve erbaatu hayrun min selasetin. Dört kişi de üç kişiden hayırlıdır. Demek ki Peygamberimiz iki kişi bir kişiden hayırlıdır. Üç kişi iki kişiden hayırlıdır. Ve dört kişi de üç kişiden hayırlıdır. Ve erbaatu hayrun min selasetin. Dört kişi de üç kişiden hayırlıdır buyuruyor. فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ Sizin üzerinize cemaate emrediyorum. Yani cemaatle birlikte olun. Cemaat halinde olun. فَاِنَّ اللّٰهَ اللّٰهُ تَعَلَى اَيْ يَجْمَعَ اُمَّتِي اِلَّا عَلَى هُدَى Allah benim ümmetimi ancak hidayet üzere, doğruluk üzere bir arada tutar. Dalalet üzere, batıl üzere bir arada bulundurmaz diye de Peygamberimiz güzel bir noktaya temas ediyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hayatta nasıl yaşayacağımızı, nasıl yaşamamız gerektiğini anlatıyor. Çünkü İslam dini sosyal bir dindir. Bakınız Kur'an-ı Kerim'e, ayetleri inceleyiniz ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine, buyruklarına bakınız. Hepsi böyle sosyal bir din, içtimai bir din. İnsanlar arasında ilişkileri düzene koymuş bir din. Bu nedenle İslam toplumsal bir yaşayışı cemaat halinde yaşamayı emrediyor. Bölük pörçük, böyle ayrı gruplar halinde, çok çok tefrika halinde, herkes kafasını almış başka bir tarafa gitme halinde yaşamayı yasaklıyor ve böyle bir yaşayış tarzını da cahiliye yaşayışına benzetiyor. Müslümanın görevi de cahiliyeden uzaklaşmak, İslam'a sarılmak, İslam'ın emri altına girmektir. İşte cahiliye insanı ne yapar? Başıboşluğu sever. Herkes bir grup, herkes kendi başına almış başını gidiyor. Ama İslam böyle bir şey değil. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh ne diyor? İslam, İslam olmaz cemaat olmayınca, cemaat, cemaat olmaz emir olmayınca, emir de emir olmaz ona itaat olmayınca. Demek ki bu silsile önemlidir ve bu silsileyi takip etmek gerekiyor. İşte Allah-u Teala müminlere bir olmayı, beraber olmayı emrediyor ki Ali İmran suresinin 103. ayetinde Allah-u Teala topluca Allah'ın ipine sarılın ve tefrikaya düşmeyin diye bizi emrediyor. İşte nasıl bizlere birçok emirler gelmişse onlarla muhatapsak aynı şekilde de cemaat halinde bir cemaat ve başta bir emir olarak yaşamak zorundayız. Bu da dinin bir emridir. Ha, tefrikaya düşmek, gruplar haline gelmek, ayrı hale gelmek de bize yasaklanmış, nehyedilmiştir. O zaman müminler tefrika halinde yaşarsa, gruplar halinde yaşarsa, efendim sayısız onlarca cemaat halinde yaşarlarsa bu emri ilahiye ters düşmüş olurlar. Allah'ın bize emretmiş olduğunun tersini yapmış olurlar. Ve bu şekilde de Allah muhafaza günaha girmiş olurlar ki Allah bizi böyle bir günahtan korusun ve muhafaza buyursun. İşte yaşayabilmemiz için Allah'ın emirlerini güzel bir şekilde tatbik edebilmemiz için ve Allah'tan hakkıyla korkmak ve Müslüman da olabilmemiz için Ali İmran suresinde Allah-u Teala öyle buyuruyor. Her şeyden önce bize ne gerekiyor? Allah'ın ipine toptan yapışarak tevhid üzere toplanmak, yani onun bunun grubu altında değil, onun bunun emri altında değil, onun bunun kanunu altında değil, beşeri düzenlerin, beşeri sistemlerin emri altında değil, tevhid üzere toplanmak ve ayrılıklardan çekinmek lazımdır. Ve haccın farz olması. Bu nedir? Bir cemaati ve bir toplanmanın bir işaretidir. Çeşitli ırktan insanlar dünyanın dört bir tarafından, çeşitli beldelerden geliyorlar. O mübarek mekanda bir oluyorlar. Birlikteliklerini muhafaza ediyorlar. İşte nedir bu? Önemli bir şeydir. Ve bu çok önemli bir şey. İşte Müslümanlar bunlardan ibret alacak. Cemaatle namaz kılma bundan ibret alacak. İşte önce nedir? Kalplerin birleşmesi. Müminlerin kalbi birleşecek ki birleşen kalplerle birlikte fiiller, hareketler, pratik hayatta ne yapacak? Birleşecek ki işte bu hak dinin esaslarından en büyüklerindendir. Şu mübarek dinimizin en büyük esaslarından, büyüklerindendir. Bu nedenle ben kendi başıma yalnızca dinimi, imanımı koruyabilirim demek tehlikelidir, yanlış bir sözdür. Kendi başına kalmak isteyen fertler, iman ve İslam üzere hüsnü hatimeyi, yani iyi sonuç ile ahirete gidebilmesi şüpheli olur. Fert bir kişi ne yapar? Zorlama ve baskı altında her şeyini kaybedebilir. Çünkü Allah'ın kudreti toplumla beraberdir, cemaatle beraberdir. Ve dinin dünyada en büyük feyzi de bir toplumun, bir cemaatin oluşmasıdır. Ama hakkın etrafında hak bir cemaatin oluşması ki Peygamberimiz diyor ki benim ümmetim içerisinde hak olan bir taife hiçbir zaman için eksik olmayacaktır. Ha, bu taife yeri gelir sayısı çok çok olur, yeri gelir az olabilir. Ama mühim olan hakkın etrafında toplanabilmektir. Ha, bu ne kadar çok olursa o kadar sevindirici olur. O birlik ne kadar çok olursa bu bizi o kadar memnun eder. Çünkü Peygamberimiz öyle buyuruyor. Nedir? 2 birden hayırlıdır, 3 ikiden hayırlıdır, 4 üçten hayırlıdır ve ben size diyor cemaati emrediyorum. Ve ümmetim de diyor dalalet üzere birleşmez, hidayet üzere birleşir. İnşallah biz o ümmetlerden oluruz. İşte dinin dünyada en büyük feyzi de böyle bir toplumun, böyle bir cemaatin kuruluşudur. Bunun içindir ki toplumlarını yitiren, cemaatlerini kaybedenler hep perişan olmuşlar ve perişan olmaya da mahkumdurlar. Fiili sebepler karşısında ilmi deliller çoğunlukla hükümlerini yerine getiremezler. Yaşayamazlar, yapamazlar. Yapamazlıktan sonra da ne olur? Helak olup giderler. İşte bu nedenle İsa aleyhisselam bile, dikkat edin, Allah-u Teala Ali İmran suresinde İsa aleyhisselamın şu sözünü bize aktarıyor. Diyor ki Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir? Men ensari ilallah diyor. Yani Allah yolunda kimler bana yardımcı olacak? Demek ki her mümin hakkın bir izafi tecellisine ulaşmıştır. Hak tecelli ise bütün bağların toplanmasıyla hak tevhidin ortaya çıkmasındadır. Şu halde bütün iman ehli, müminim diyenler, Müslümanım diyenler ve bu iddiada olanlar, iman iddiasında olanlar tek kelime üzerinde fiillerini birleştirmedikçe, yani Hazreti Ömer'in de az önce buyurduğu gibi bir araya gelmedikçe Allah'tan hakkıyla korkmamışlar, ittikaya varmamışlar demektir ki bu şekilde de Allah-u Teala'nın huzuruna giderlerse bir suçlu olarak, emri ilahi yerine getirmemiş olarak varırlar. Allah böyle bir durumdan muhafaza buyursun. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben Yüce Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi size de emrediyorum. Allah-u Teala peygamberimize emretmiş. Peygamberimiz de ne yapmış? Ümmetine emrediyor. Bizlere emrediyor. Bir diyor, bunları dinlemek. Dinleyeceğiz. Ha, dinlemekle kalmayacağız. İtaat edeceğiz. Hani diyoruz ya, duyduk, işittik ve itaat ettik. Sonra ne diyor? Cihad etmek. Sonra gerekirse hicret etmek. Sonra diyor cemaattan ayrılmamaktır. Çünkü cemaattan bir karış ayrılan İslam'ın halkasını boynundan çıkarmış olur diye Peygamberimiz o tehlikeli durumu bize açıklıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir seferinde çıkıyor. Etrafında bulunan insanlara, sahabeler de var bunların içerisinde, şöyle konuşuyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim sizin aranızda yaptığım gibi aramızda ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Sahabelerime, sonra onların ardından gelenlere, sonra onların ardından gelenlere saygı gösterin, onlara uyun. Daha sonra yalan ortaya çıkar. Hatta kişi teklif edilmediği halde yemin eder. İstemediği halde şahitlik yapar. kimi cennetin ortası sevindiriyorsa, yani kim böyle cennete girmek ve hatta ortasına girmek istiyorsa o cemaattan ayrılmasın. Yani cemaatle birlikte olsun, birlik beraberlik olsun. Çünkü şeytan tek kalan kimse ile beraber olup iki kişiden uzaktır. Hazreti Ömer peygamberimizin bu sözünü aktarıyor. İşte bunlar bize ibrettir. Bugün İslam coğrafyasında gördüğümüz eziklik, zulüm, zillet, haksızlık almış başını gidiyor. Bunun sebebi nedir? Müslümanların birlik ve beraberlik olamaması, cemaat olamaması, tek bir cemaat, tek bir devlet olamamasının neticesinde işte almış başını zulüm gidiyor. Çünkü Allah-u Teala'nın eli nedir? Cemaatle beraberdir. Rahmeti cemaatle beraberdir. Biz cemaat olmazsak, bir beraber olmazsak, birliği muhafaza etmezsek, herkes kendi istediği yöne çekerse o zaman ne olur? Rahmeti ilahi gelmez. Rahmeti ilahi gelmediği zaman da o zaman ne olur? Düşmanların elinde oyuncak hale geliriz. İşte Müslümanlar akıllarını başlarına alacaklar. Kendilerini dizginleyecekler ve Allah-u Teala'nın emrine dönecekler ve dönmek zorundalar. Dönmedikleri zaman da o zaman ne olur? Perişanlık olur, sıkıntı olur, bela olur, musibetler ardı ardınca gelir ve bu musibetlerin sonunda da helak olup gidilir. Hem dünyamız gider, dünya kararır, hem de ahiret kararır, ahiret gider. İşte Müslümanlara düşen görev, yeryüzünde adaletin tesis edilmesi, zulmün ortadan kalkması, haksızlığın ortadan kalkması, çeşitli ilahların, çokça ilahların despotlaşmış, tuğyanlaşmış, tağut olarak kendilerini ilan etmiş olanların ortadan kaldırılıp, yerine hakkın ikame edilmesi, Allah'ın göndermiş olduğu Kur'an'ın ikame edilmesi, Kur'an'ın rehber edilmesi ve bu şekilde toplumları güzel bir şekilde hak ve hukuk çerçevesinde idare edebilmesi. Bu Müslümanların bir görevi. Müslümanlar bu görevi yerine getirdikleri zaman o zaman ne olacak? Dünya insanlığı da rahat etmiş olacak. Müslümanlar çöktü ve Müslümanların çökmesiyle dünya da çok şeyler kaybetti. Yani hem İslam beldeleri perişan oldu, hem dünya insanlığı perişan oldu. Çünkü niye? İslam'ın çökmesiyle, İslam çökmemiştir işte, Müslümanların çökmesi, İslami emirleri yerine getirmemesi sebebiyle yeryüzünde adalet ortadan kalkmış, yerine zulüm gelmiş, zulüm almış başını gitmiş, işte güçlülerin zayıfları ezdiği, yok ettiği bir dünya haline gelmiş. Güçlülerin zayıfları sömürdüğü bir dünya haline gelmiş. İşte bu gidişe dur demenin yolu nedir? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Cemaat olacaksınız, birlik olacaksınız, beraber olacaksınız ve Müslümanlar bunu sorgulayacak. Oradan o çıkmış, bu çıkmış, yok. Bütün hepsi bire inecekti. İslam tevhid dinidir. Tevhidin etrafında bütün bir ümmet tek ve bir olarak toplanacak. Ha bunu yerine getirmezse ümmet büyük bir sorumluluk vebal altındadır ve bu vebali de kaldıramaz. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında tekrar buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri, emanetleri zayi etmeyin Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere okuyacağımız ilk ismi ilahi El-Muahhir Celle Celaluhu ismi mübarekidir. El-Muahhir, istediğini geride bırakan, arkaya koyan, hikmeti gereği erteleyen, ertelenmesi gereken şeylere mühlet veren demektir. O el-mukaddimdir, el-muahhirdir. O mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Dilerse dilediği işi öne alır, dilediğini geri bırakır. Kulun görevi eyvallah diyebilmektir. Yani Allah nasıl bilirse öyle yapar ve onun yaptığı şey en iyisidir diyebilmektir. Karışmak, müdahil olmak kulun ne haddine? Hazreti Allah Celle Celaluhu meleklerinden dilediğini öne almış, üstün kılmış. Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhimusselama en büyük görevleri vermiştir. Eyvallah Rabbim, eyvallah, hepsine iman ediyor, hepsini seviyorum diyebilmek gerekir. Hicr suresi. Hiçbir ümmet ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. Hac suresi. Allah hem meleklerden hem de insanlardan elçiler seçer. Şüphesiz Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Aziz kardeşlerim, yüce Rabbimiz peygamberlerinin de kimini kimine üstün kılmıştır. Bakara suresinde bu hadise şu şekilde ifade buyurulmaktadır. O işaret olunan rasuller yok mu? Biz onların bazısını bazısından üstün kıldık. İçlerinden kimi var ki Allah kendisiyle konuştu, bazısını da derecelerle daha yükseklere çıkardı. Hazreti Musa aleyhisselama Kelimullah, Hazreti İsa aleyhisselama Ruhullah, Hazreti İbrahim aleyhisselama Halilullah diye hitap eden Allah Celle Celaluhu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Habibim dedi ve onu alemlerin efendisi kıldı. Beni de onun ümmeti kıldın. Şükürler olsun sana ey Rabbim demeliyiz. Sana bedenimizle, aklımızla ve yüreğimizle şükür secdelerinden kalkmasak yine de verdiğin nimetlerin şükrünü eda etmiş olamayız. Senin kulunuz, Habibinin ümmetiyiz. Binlerce, yüz binlerce şükürler olsun sana. Sana gerçek anlamda yakışır bir kul, Habibine yakışır bir ümmet olmayı nasip eyle bize. Zaman senin kudret elinde Rabbim. İstersen bugün al kulunu, istersen ertele, dilediğin zamana bırak.
yeter ki bir gün gelsin o güzel ölüm, kulunun sana kavuşması olsun. El-Evvel Celle Celaluhu. El-Evvel, varlığının başlangıcı olmayan, ezeli olan demektir. Hadid Suresi. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O her şeyi bilendir. Aziz kardeşlerim, imanın şartı altıdır. Bunlardan ilki Allah'a imandır. Onun varlığına iman edip Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğunu kabul ederek İslam'ın dünya ve ahiret saadetini kapsayan nurlu dairesine girilir. İman insanı insan eder, belki de insanı sultan eder. Öyleyse insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır. İman gönül, yürek, duygu ve his işidir. Akıl ise sadece inanmaya yardım eden bir vasıta görevi üstlenir. İmanın ulaştığı öyle noktalar vardır ki akıl bu zirvelere ulaşamaz, çırpınışlarda kalır. Yüce Rabbimiz bilinmekliğini istediğinden akıla kabiliyet vermiş ve onu idrak, gönül dünyasına vasıta kılmıştır. Yarattığı her şey onu anlatmaktadır. Bütün kainat bir koca kitap hükmünde isimlerine aynalık yapmakta ve düşünebilen her insana onun yüce kudretini ve varlığını ispat etmektedir. O Celle Celaluhu, varlığının başlangıcı olmayan el-evveldir. O Celle Celaluhu'nun varlığının sonu da yoktur. O el-ahirdir Celle Celaluhu.

الآخر جل جلاله. الآخر varlığının sonu olmayan, tüm varlıkların hayatı son bulsa da varlığı daimi olan demektir. Kainatı seyreden insan, kusursuz bir planla tasarlanmış şu feza, şu uzay aleminin her biri kendisi için özel planlanmış yörüngelerde dönen gezegenlerin eksen eğimi bir derece farklı olsa her şeyi yakıp kavuracak bir güneşin etrafında dönen dünyanın ve yıldızların hep yaratılmış olduğunu, her birinin bir ömrü olduğunu, yani her yaratılanın muhteşem bir kudretin emir eri olduğunu görür. Aziz kardeşlerim, tüm mevcudata bir ömür biçilmiş. Hepsinin evveli ve ahiri hesaplanmıştır. Bugünün ilmi, bütün gezegenlerin, ayın, güneşin ve dahi dünyanın yaşını hesap edebilmekte, böylece bu asrın insanına yardımcı olmaktadır. Yaratılmış her şey fanidir. Ama onları yaratan yüce kudret için zaman sınırlaması söz konusu değildir. O Celle Celaluhu her şeyden önce vardır. El evveldir. Her şey sonlanıncaya kadar da sadece kalacak olan O'dur. Çünkü O el-ahirdir. İlk ve son kavramları zaman gerçeğini baştan başa kuşatır. Rahman suresi, yer üzerinde bulunan her şey fanidir. Yalnız celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü, zatı baki kalacaktır. O, varlığının başlangıcı olmaması açısından evveldir. Varlığının sonu olmaması açısından ise ahirdir. Kalplerden geçeni daha başından bilmesi açısından evvel, dilediği takdirde kalbindekini amele döken kullarının varsa hatalarını sonuna kadar örtüp bağışlaması ile ahirdir o. Ol emriyle yaratmayı başlatmasıyla evvel, yol göstericiliği ve öl emriyle hayatı sonlandırmasıyla ahirdir. Hadid suresi, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar. O göğüslerin özünü bilir. Değerli kardeşlerim, kainatın gördüğü en mükemmel insan, kainatı yaratan yüce Allah'ın Habibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ya Muhammed, sen olmasan cenneti yaratmazdım. Sen olmasan cehennemi yaratmazdım. Sen olmasan dünyayı yaratmazdım hitabının muhatabı olan iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu önceden yaratan O'dur. Vücutça sonda gelse de peygamberlerin manen en evveli Seyyidül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir.
el-ahir olan Allah'ın ahir zaman peygamberi de yine odur aleyhissalatü vesselam. Allah'ın nurunu ilk yarattığı, Allah'ın nurunu ilk yarattığı ve Hazreti Adem'e arşta seyrettirdiği ismin sahibi de yine odur aleyhissalatü vesselam. Allah'ın Celle Celaluhu bütün zamanı ve mekanı kuşatmak üzere gönderdiği peygamber yine odur aleyhissalatü vesselam. Şükürler olsun Rabbimize ki bizler de ahir zaman ümmetinin peygamberi olan Nebiler Nebisi'nin ümmeti sınıfına dahil olduk. Allah Celle Celaluhu el-evveldir, el-ahirdir. Evvel ismine baharı şahit kılıp, her baharda yeryüzünü bin bir renk ve koku cümbüşüyle raksa kaldıran, ahir ismine kışı şahit kılıp, kullarına ölümü ve ahireti hatırlatan O'dur Celle Celaluhu. Kuluna ahir ama ebedi olan hayatı için dünya hayatını evvel kıran, hayatı için dünya hayatını evvel kıran ve orada ebedi

onların geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Değerli kardeşlerim, tüm hesaplarımızı onun rızasını kazanabilmek için yapmalı, bütün işlerimizin hesabını ona vereceğimizin idrakiyle yaşamalıyız. Allah'ım, evvelimizi ahirimize basamak eyle. Evvelimizi de ahirimizi de hayırlı eyle. Evvelimizde seni bulmayı, ahirimizde senin rızanı kazanmaya bizleri müyesser eyle. Aciziz, takatimizin tükendiği yerde evvelimizi de ahirimizi de bağışla. Enbiya suresi, her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak şer ile de hayır ile de deniyoruz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz. Ey varlığının başlangıcı ve de sonu olmayan Rabbimiz! Ey el-evvel vel-ahir olan Yaradanımız! Bu fani ve aciz kullarının isimlerinin enginliğinde sana sığınıyor ve sadece senin kapının tokmağını çalarak senden talepte bulunuyoruz, senden istiyoruz. Ahiretimize yürürken bu fani ömrümüzü ebediyen senli eyle. Ellerimiz dergâh-ı ilahine uzanmış, bizden mağfiretini esirgeme, bizi bağışla. Ömrümüzün geri kalan kısmını geçen zamanımızdan daha kıymetli ve daha bereketli kıl. Son günümüzü en güzel günümüz, son amelimizi en makbul amelimiz eyle. El-Evvel ve El-Ahir isimleri zaman gerçeğini baştan başa kuşatırken El-Batın ve El-Zahir isimleri mekan gerçeğini bütün boyutlarıyla kuşatır. Allah Celle Celaluhu El-Zahirdir. Varlığı delillerle aşikar olandır. Allah Celle Celaluhu el-Batindir, mahiyeti gizlidir. Şimdi gözlerimizi, idrakimizi ve yüreğimizi bir ağaca, yemyeşil, meyveler yüklü bir ağaca çevirelim ve Yüce Allah'ın isimlerinin tecellilerini bu ağaçta seyredelim. Hazreti Allah Celle Celaluhu El-Evvel ismi ile o ağacın bütün programını bir minicik çekirdekte toplamış. Ağacın cinsini, yapraklarının şeklini, meyvelerinin tadını, kokusunu, biçimini, ağacın ömrünü, dallarının sayısını, kalınlığını ve diğer tüm bilgilerini küçücük bir çekirdeğe yüklemiş ve adeta çekirdeğe bir hafıza vermiştir. El-Ahir isminin tecellisi ile her ağacın meyvesi hayat bulur. Bizler o meyveyi elimize alıp meyvenin tadısını, tadını, kokusunu ve faydalarını düşünerek ancak o ağacı tarif edebiliriz. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 4. Cüz.

عليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعد

ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

uzaktayım sanma, çok yakındayım. Goncası kırılmış güle sor beni. Yalnızım akşamda,

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Çağırın ay ışığını. Yıldızların umut taşıdığını gördüm yedi kat göklerden. Güneşten koparıp ellerimi, kuşandım zırhını pürüzsüz dualarım. Çağırın bebeği, ay ışığını çağırın. Çağırın öfkeyi, Rüveyda'yı çağırın. Birbirine benzer bebek ve ay ışığı, ikisi de salıncaklarda büyür. Birbirine düşmandır öfke ve Rüveyda. Toplayın bütün musaları nehirlerden, denizleri, orduları, bıldırcın etini. Ben öfkeyi değil, ay ışığını, Rüveyda'yı değil, bebeği istiyorum. Bebek hakikate çağırır da öfkeyi, öfke ateşe düşer. Ay ışığı sarar yüzlerimizi, Rüveyda sanki mahşer. Artık yalnızlığa karşı savaşmıyorum. Karanlık, kangren, başıboş kentlere giriyor hayallerim. Çağırın ay ışığı, Rüveyda'yı çağırın. Ben maskeli değilim. Günahına girsem de karanfillerin, çekmedim kalbimi bakışlarından. Çağırın ay ışığını, gözlerime süreyim. O şimdi ısırgan büyütüyor sokaklarda. O şimdi bir sancıdır sevda duraklarında. Kalbimi karalıyor binalarda o şimdi. İntikam devşiriyor rüyalarda o şimdi. Geceyi kaldırın omuzlarımdan, yoksa bütün çiçekler kuruyacak evimde. Karşıma dikildikçe fosforlu, kıvılcımlı Rüveyda'nın zehir, nefret gözleri. Halbuki ne vergiler ödedim Rüveyda için. Yargılandım, tutuklandım, mahpusum vicdanımın ıssız köşelerinde. Çağırın ay ışığını, Rüveyda'yı çağırın. Reva mı beni böyle kurşunlamak derinden? Ruhum bakamaz oldu güllere, kederinden. Reva mı içimde soluklanan kuşların kırmak kanatlarını, sonra gitmek, arkaya bakmaksızın bir defa, bırakıp adım adım istihza tohumları, bu zamansız şairi incitmek reva mıdır? Sevindirmek durur.

Bir şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6

sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

Söyle, alabildiğince ezanlardan söyle. Öyle yükselt minareleri, kubbeleri, bulutlara yükselt de bülbülleri müezzin tut, Miraç'tan söyle.

0: Ey bütün mahlukatın yaratıcısı, ey bütün efendilerin efendisi, ey dualara cevap veren Allah'ım, biz Muhammed ümmeti senin merhametine sığındık. Aczimizi kavrayamadığımız için döndürme yüzünü bizden. Sen bizleri sevmezsen kimler sevsin Allah'ım? Sen sevmedikten sonra neylesin Yunus cenneti bağı? Neylesin vaat ettiğin huri kızları? Sen razı olmazsan, çevreleyip kuşatmazsan, hele de rahmet nazarıyla bakmazsan mahşerde, neylesin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Neylesin ümmeti Muhammed? Ey cömertlik ve ihsan sahibi, ey azamet ve ululuk sahibi, gerçek sultan senken başka sultanlara boyun eğdik. Senden gelen ihsanları kullarından zannettik. Asıl zenginlik, asıl azamet, asıl kerem sahibi sensin. Sen gafursun, rahimsin. Her dönüşten sonra yine sana gelsek affeder misin? Affeder misin Allah'ım? Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği, ey her şeyin kendisine döndüğü, ey her şeyin kendisine yöneldiği, bizi sana döndür ki alınlar kalkmasın secdeden. Sen bizi huzuruna layık görmezsen, biz senin kıblende sana secde edebilir miyiz? Bizi evinde görmek istemezsen, Kabe'ye bir adım dahi atabilir miyiz? Atabilir miyiz Allah'ım? Ey kullarına yeten, ey kullarının dertlerine her türlü devayı veren, ey sevilenlerin en hayırlısı olan Allah'ım, kullarına ihsanlar verdin. Her baharda çiçeklerle donattın kainatı. Konuk olduğumuz şu dünyada sen, kullarına ne güzel mihmandar oldun. Sen, mihmandarların da en hayırlısısın. Şükürden aciz olan biz kulların, hep istedik, sen hep verdin. Cömertlikle ikram ettin. Sen bizleri ne çok sevdin. Ne çok sevdin Allah'ım. Asıl zenginlik, asıl azamet, asıl kerem sahibi sensin. Sen gafursun, rahimsin. Her dönüşten sonra yine sana gelsek affeder misin? Affeder misin Allah'ım? Ey ahdinde vefalı, ey vefasında kuvvetli olan, sen ki alemlere rahmet olan Resul-i Zişan'a makamı mahmudu vaat ettin ki bunu vereceksin. Sen her ezanı Muhammedi'den sonra bunun için sana el açan müminleri geri çevirmeyeceksin. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Habibinin gönlüne ümmet sevgisi salan sen, kim bilir onun sevdiklerini ne çok seversin. Asıl sen sevdin Muhammed'in yetimlerini. Zaten sen sevmezsen, sen bizleri affetmezsen, neylesin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Neylesin ümmeti Muhammed? Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Her dönüşten sonra yine sana gelsek affeder misin?
1: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.
2: İnsanlığa son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak.

Gözlerin gözlerime. Anladım, yıllar yılı aradığım sensin yar. Ay doğdu, çalkalandı, bir coştu ki denizler. Bilinmez ülkelerden ülkeme gelensin yar. Kaybolan sevgilerin rastladım izlerine. Sen gönülde gönüllü kalmayı bilensin yar. Bakışına sığındım, çağır beni, al beni. Yangınlar ortasında kalmışım, kurtar beni. Bitsin artık bu melal, seven bir yar say beni. Bu izbe gecelerin girdabı yutar beni. Sensizlik ülkesinde hayatım yok, al beni. Ruhum zindandayken neylesin saray beni. Adını dua ettim, her an sensin dilimde. Bulut ol, yağmur ol, bir sel ol, götür beni. Hütüt'ün Kaf Dağı'na ulaştığı bir zaman senlikte kaybolayım, bitir bendeki beni.

0: bir kere olsun yeter. Dön de bir sevgilim de. Sonra yitir istersen yangında duman duman. İçimdeki hıçkırık yanık bir ney sesidir. Ne bir anlayan olur, ne de bir kimse duyar. Ben çile denizine yelken açmış giderken, düşüp sularda yiten huzurun gölgesidir. Duymazsın yüreğimi yollarına sererken, ses ver artık sesime. Neredesin sevgili yar?
1: Neredesin sevgili yar?
0: Dağlarda uğuldayan rüzgarlarda sesin var. Her çiçekte bir renksin, kokusun, güzelsin yar. Sevdandır hep coşturan, koşturan diyar diyar. Bu aşkı derya almaz, okyanuslar gelir dar. Bu sevgi çağlayanı ancak gönüle sığar. Varlığında yok oldum, beni sende dirilt yar.
2: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.